0: O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O, kalemle öğretendir. O, insana bilmediğini öğretmiştir. Sevgili Peygamberimiz, eşi Hatice ve onun amcazadesi Varaka ile istişare ettikten sonra kendisine peygamberlik görevinin verileceği yolunda bir kanaate sahip oldu. Bu olaydan bir müddet sonra gelen ilk vahiy Müddessir suresinin ilk ayetleri olmuştur. Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk da etrafındakileri uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. İyiliği, daha fazlasını beklemek ve bir kazanç elde etmek amacıyla yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a miladi 610 yılının Ramazan ayında indirilmeye başlayan Kur'an 23 yıl içinde tamamlanmıştır. Her halükarda Kur'an'ın Resul-i Ekrem'e bir anda değil yavaş yavaş nazil olduğu anlaşılmakta. Bunun birçok hikmeti söz konusu olup bunların başında Kur'an'ın yaşanan hayata paralel olarak toplumu zaman içinde değiştirme ve İslamiyet'in esaslarını onlara birer ikişer benimsetme metodunu benimsemiş olmasıdır. Bu yöntem vahyin sindirilmesini sağladığı gibi vahye duyulan ilgiyi de canlı tutmuştur. Ayrıca adım adım ilerleme, eğitim öğretimde kolaylığın yanı sıra öncelikleri belirleme ve anlamada zorluk çekenlere zaman tanıma bakımından da önemlidir. Kur'an'ın ilk inen ayetleri, Alak suresinin ilk 5 ayeti olmakla birlikte, ilk nazil olan sure Alak suresi değil, alimlerin çoğunluğuna göre Fatiha suresidir. Sevgili Peygamberimiz, kendisine gelen vahiyleri öncelikle insanlara tebliğ ediyor, ardından bunları görevlendirdiği vahiy katiplerine yazdırıyordu. Ayrıca ezber geleneğine sahip Araplar, nazil olan ayet ve sureleri ezberliyorlardı. Vahyin erken dönemden itibaren yazıldığının ve ezberlendiğinin örneğini Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hadisesinde görmek mümkün. Bilindiği üzere o, kendi kız kardeşiyle eniştesi yazılı bir metin üzerinden Taha suresini okumaktayken yanlarına girmiş ve okudukları metni istemişti. Çeşitli kaynakların kaydettiğine göre Kur'an-ı Kerim nazil olduğu andan itibaren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilen vahiy katiplerince kemik, deri, taş, tahta, parşömen, papirüs gibi malzemeler üzerine yazılıyordu. Sevgili dinleyenlerimiz, Kur'an ayetleri ve dolayısıyla surelerinin Resul-i Ekrem'in sağlığında bir araya getirilerek kitap şeklini aldığına dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Bunun sebebi bu dönemde vahyin devam etmesi ve ne zaman kesileceğinin bilinmemesidir. Her yılın Ramazan ayında Resulullah Efendimiz'le Cebrail'in o zamana kadar inen ayetleri birbirine okumaları şeklinde uygulama, Kur'an'ın bir kitap halini alma yolunda olduğunu göstermekte. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün Kur'an'ın tarihiyle ilgili sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programımızda bu konunun devamıyla ve Kur'an'ın tertibi konularıyla kulaklarınıza ulaşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan

Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ashabı üzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi, aşere-i mübeşşere-i mi, ensarı mı, muhaciri mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyeceksin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, şunu iyi bil ki duygu aklın, akılda ruhun esiridir. Esir olan aklın bağlı elini çözünce ruh, en zor ve karışık işleri kolayca yapabilir akıl. Nefsani düşünceler öyledir ki, berrak duru bir su gibi olan ruhumuzun yüzünü çerçöp gibi kaplamıştır. Aklın eli o çerçöpü bir yana atsa, o zaman su aklın önünde belirir de meydana çıkar. Ruhumuzun tertemiz ve saf olan mana suyu gür ve temiz olur. Allah aklın bağlı olan elini çözük de çer çöpü temizletmezse, nefsani isteklerimizin, aşağı duygularımızın çöpleri çoğalır. O zaman heva ve heves gülmeye, akıl da ağlamaya başlar. Ey dost! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten çekinip kaçın. Hevanın iki eli bağlanınca Hak Teâlâ aklın iki elini çözer. O zaman akıl seni idare etmeye başlar, senin

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

sick. Siz de ağlarsınız. Siz huysanız. Biz de huyuz. Haydan gidelim.

0: Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız. Çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da. Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Bu programda davranışsal bağımlılıklarla mücadeleden bahsedeceğiz. Bu kapsamda bir programdan söz edeceğim size. Tabii bağımlılıkları her yönüyle konuşuyoruz ve asıl olanın bağlılıklarımız olduğunu yeniden hatırlıyoruz. Bağlılıklarımızı da nasıl güçlendirebileceğimiz bu şekilde fark etmiş oluyoruz. Bir takım öneriler, bir takım özellikle konuyla ilgili plan ve programları konuşuyoruz ki biz de burada bir bilinç, bir farkındalık elde edelim ve hem kendimiz

erişmelerinin sağlanmasıyla mümkündür denerek böyle bir amacı gerçekleştirmek için de davranışsal bağımlılıkla mücadele programı oluşturuluyor ülkemizde. Bu program kapsamında sağlıklı hayat merkezleri psikososyal destek birimlerinde görev yapan sağlık personeli tarafından, ki bunlar psikolog olabiliyor, çocuk gelişimci olabiliyor, sosyal çalışmacı olabiliyor. Bütün bu personel bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda topluma yönelik koruyucu faaliyetler yapıyor. Tabii bu faaliyetler sadece koruyucu değil, aynı zamanda önleyici farkındalık faaliyetleri şeklinde gerçekleştiriliyor. Aşırı ve zararlı kullanıma yönelik danışmanlık hizmeti de bu şekilde sunulmuş oluyor. Aziz dinleyenlerim, davranışsal bağımlılıklarla mücadele programı eğitimi, sağlıklı hayat merkezleri psikososyal destek birimlerinde görev yapan meslek elemanlarına, ki biraz önce bahsettiğim psikologlar, sosyal çalışmacılar ve çocuk gelişimciler, bu arkadaşlara, yani bu meslek grubunda çalışanlara veriliyor. Programın sağlıklı hayat merkezlerinde verimli, etkin ve standartlaştırılmış biçimlerde yürütülmesinde yol haritasının sağlanması amaçlanıyor. Ve bu kapsamda hazırlanan davranışsal bağımlılıklarla danışmanlık rehberliği kitapları 81 ilde 280 sağlıklı hayat merkezinde hizmet sunumu sağlanmak maksadıyla kullanılıyor. Aziz dinleyenlerim, 2018 yılından beri özellikle yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlere 2022 yılından itibaren ulusal sağlık eğitim sistemi üzerinden devam ediliyor. Çünkü teknolojinin bu kadar geliştiği, dijitalleşmenin pek çok imkanının artık daha erişilebilir olduğu bir dönemde yüz yüze eğitim yanında 7/24 erişilebilir olan çevrimiçi platformlarında aktif kullanımı son derece önemli. İşte bu maksatla böyle bir platform, kısaca USES olan Ulusal Sağlık Eğitim Sistemi kullanıma açıldı 2022 yılında. 2018-24 yılları arasında da danışmanlık hizmeti sunan toplam 1167 personelin eğitimi tamamlandı. Yine personel eğitimi boyunca 3 gün görevlendirmesi yapılan süpervizyon eğitimi ve toplantıları da çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirildi. Burada da yine eğitilen personel sayısını artırmak için dijital imkanlar kullanılmış oldu. Sevgili dinleyenlerim, personel eğitimi bu çağda çok önemli. Çünkü personelin eğitimi ne kadar iyi olursa o kadar hizmet kalitesi de artıyor. Ve artık bu kadar hızlı değişen, her şeyin sık güncellendiği bir dönemde sadece bir dönemde alınan eğitim yeterli olmuyor. O yüzden hizmet içi eğitimlerin personel eğitimleriyle birlikte sürdürülmesi son derece önemli. Personelin eğitimi boyunca görevlendirmesi yapılıyor bu eğitimlerde ve sağlıklı hayat merkezlerinde, psikososyal destek ve danışmanlık hizmetlerinde, bilişim teknolojilerinin aşırı ve zararlı kullanımında gözlem, görüşme, test ve ölçeklerin uygulanması, toplanan verinin değerlendirilmesi ile danışanla birlikte mevcut durum tespiti bu şekilde yapılmış oluyor. Tabii bireysel danışmanlık hizmetleri, ihtiyaç durumu, sorun alanına göre psiko eğitim, tedavi süreci hakkında bilgilendirme, riskli kullanımı tespit, motivasyonel görüşme, problem çözme becerisi geliştirme gibi bir takım amaçlara yönelik görüşmeleri de kapsıyor. Yine gerekli durumlarda bireyin diğer ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi de bu şekilde sağlanmış oluyor. Aziz dinleyenlerim, danışmanlık hizmetlerinde riskli öğrencilerin tespiti okulların rehberlik birimleriyle işbirliği sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Çünkü okul ve merkez işbirliği olmadan bu tür öğrencilere hizmet sunulması mümkün değil. Çünkü danışmanlık birebir koordinasyon gerektiriyor. Danışmanlık hizmeti eğitici eğitimlerinin çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Danışmanlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve sürdürülebilir davranış değişikliği oluşturulmasına yönelik çocuk ve gençlerin kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla da bir takım faaliyetlere yönlendirilmeleri gerekiyor. Şimdi bu faaliyetler tabii çeşitli, ancak özellikle sanatsal, sportif aktiviteler burada öne çıkıyor. Gençlik ve spor merkezleri, kütüphaneler, halk eğitim merkezleriyle işbirliği bu kapsamda
koordinasyonu gerektiren çok

0: önemli iş yükü ve iş koordinasyon alanlarının başında geliyor. Evet sevgili dinleyenler, davranışsal bağımlılıklarla mücadele programı bu kapsamda ülkemizde yürütülüyor ve bu programın her geçen gün geliştirilmesi ve sıkça güncellenmesi, bundan sonra da gündemdeki yerinin korunması amaçlanıyor. Umarız bu bilince, bu farkındalığa her geçen gün daha çok yaklaşırız ve bu programlar her tür bağımlılıkta olduğu gibi davranışsal bağımlılıkların çözüme kavuşturulmasında da etkin roller üstlenmeye devam eder. Elbette burada personel desteği, personel okuryazarlığı ve danışman desteği son derece önemli. Ülkemizde bu konuda çalışan insanlara, bu konuda çalışan uzmanlara hepimizin vereceği vatandaş desteği de aynı şekilde önemli. Hepinize sağlık ve afiyet dolu, bağımlılıklardan uzak, gittikçe bağlılıklarımızı güçlendirdiğimiz bir gelecek diliyorum. Cenab-ı Hak hepimizi bu konuda muvaffak eylesin ve bizlerin yolunu kolaylaştırsın, bağlılıklarımızı güçlendirsin ve geleceğimizi geçmişimizden daha hayırlı eylesin diye dua etmek istiyorum. Sağlık ve esenlikle kalın, hoşça kalın benim aziz dinleyenlerim.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye girerken, "Rabbim, günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç," diye, camiden çıkarken de, "Rabbim, günahımı affet, lütuf kapılarını bana aç," diye dua ederdi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kişi iyi adıyla beğenilir. Kötü olunca ardından beddua edilir. Kötülerin gücü kuvveti erir gider. Kötülük bir yangındır. Önüne geleni yakar. Geçmiştekilere şöyle bir bak. İster vatandaş, ister dünyaya padişah olsun, hangisi bilgiyi rehber edindiyse, zamanın ve dünyanın egemenliğini ellerinde tutmuşlardır.

Sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir."

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzle devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak

Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci, yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırı aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle. Dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden, halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler. Namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine
onu ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insan!

Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Tanrı üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler. Büyüklenerek O'na kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendilerine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla, size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytülharam'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kafirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.''

Ha, kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların, sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek, üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de, meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse, ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman, yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursanız, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti: ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir

dini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı ve alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki yiğit adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız, dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan, kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, andolsun seni öldüreceğim, dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki, sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin, cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim, dedi, ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı

çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa erisiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu kurtuluş fidyesi olarak verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve halini düzeltirse bilsin ki, Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey Peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. Eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi size tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın.
hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir. Bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu, onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap, biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlığı ve kini saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap
iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsalar

yapardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Onlardan birçoğunun yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça, tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki, her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanları elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere
sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Diyanet Takvimi.
2: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 9 Safer 1448. Rumi takvime göre 10 Temmuz 1442. Tarihte bugün 2. Meşrutiyetin ilanı 1908. Erzurum Kongresi toplandı 1919. Hatay Türkiye topraklarına katıldı 1939. Arka sayfa. Günün konusu. Mirasçılar mirastan mahrum edilebilir mi? Kişi mirasçısını mirasından mahrum etme hak ve yetkisine sahip değildir. Ancak varisin murisini öldürmesi, farklı dinlerden olmaları gibi mirasçılığa engel haller bulunması durumunda mirasçı mirastan mahrum kalır. Çocuklar anne babanın gönlünü incitecek, sevgi ve gönül bağını koparacak davranışlarda bulunmuşlar veya görevlerini yapmamışlarsa dinen sorumlu olurlar. Onların bu hataları mirastan mahrum bırakılmalarına dinen sebep teşkil etmez. Bu itibarla anne babanın hangi sebeple olursa olsun çocuklarını mirastan mahrum etmek için evlatlıktan reddetme yetkisi bulunmadığı gibi mirastan mahrum bırakmak için vasiyette bulunması da caiz değildir. Ailede anne baba kendi sorumluluklarını, çocuklar da kendi sorumluluklarını bilerek ailevi yaşantılarını bir Müslümana yakışır şekilde düzenleyip sürdürmek mecburiyetindedirler. Bir hadis. Bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi, ölürken 100 dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
23: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi fası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Esma-i Hüsna az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Hafiz. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla bilen, her şeyi belli vaktine kadar afet ve beladan koruyan, saklayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Yarattığı bütün varlığı her an koruyan, asla başıboş bırakmayan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Korumak, görüp gözetmek, ihmalkar ve gafil davranmayıp dikkatli ve basiretli bulunmak, anlayıp bellemek, ezberlemek anlamındaki hıfz kelimesinden türeyen hafiz esması, koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan anlamına gelir. Aynı anlamdaki hafız kelimesinden farkı, hafiz esmasında sürekliliğin oluşudur. Allah'ın hafiz oluşu, kainattaki zerreyi bile gözetmesiyle, tabiatı dengede tutuşuyla ve bunu dünya devam ettiği müddetçe daimi olarak yapmasıyla tecelli eder. Peki Rabbimiz yarattığı bütün varlıklarla birlikte bizi de gözetiyorsa, başıboş bırakmıyorsa neden bu kadar zorluk yaşıyoruz? Neden bütün bu olaylar geliyor başımıza eğer Rabbimiz bizi koruyorsa? Gerçekten korunuyor muyuz? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan gözünün gördüğüne inanır. Bu yüzden Rabbin bizden istediği çok büyük bir şeydir. Allah bizden görmeden inanmamızı bekler. İnsan tabiatına aykırı bir durumdur bu, değil mi? Gözümüzün görmediğine ben nasıl inanabilirim ki? Rabbim neden benden böyle bir şey istedi? Çünkü inanmanın asıl olanı buydu. Gözün gördüğüne herkes inanırdı zaten. O zaman dini mübine uymayan insan kalmazdı ki. Allah'ı görebilsek, azametini fark etsek, başımızı secdeden kaldırmaya cesaret edebilir miydik? Mümkün değil. Rabbimiz bizden kendisini görmeden, kainatı, varlığı okuyarak kendisini bulmamızı ve inanmamızı istedi. Düşünmez misiniz dedi, düşünmemizi istedi. Çıkarım yapmamızı, aklımızı kullanmamızı, bütün bunların arkasında birinin olduğunu ama sıradan değil, çok kudretli, benim düşünemediklerimi ince ince hesaplayan, düşünen

kadar huzurlu olduğumuzu düşünelim mesela. Sonra olmadık bir haberle yıkılsak yahut hiç istemediğimiz bir iş gelse başımıza, bir kaza veya bela bulsa bizi ne düşünürüz hemen? Ne oldu şimdi? Azıcık ağzımızın tadı vardı gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Sonra bir kurt düşer içimize. Hani Rabbim hafizdi. Ben inananlardanım. Beni neden korumadı bu durumdan? Hiç gelmez aklımıza, acaba aslında bu korunmuş halimiz midir? Bir zamanlar hiçbir karşılık beklemeden birinin elinden tutuşumuz, verdiğimiz 3-5 lira sadaka, semaya ulaşan bir hayır duamız, bu belanın çok daha şiddetli gelmesinden korumuş mudur bizi? Bize küçücük gibi gelen hayırları Rabbimiz kocaman bir şemsiye yapıp tepemize açmış mıdır? Daha beteri olabilecekken hafiflemiş midir? Hiç gelmez aklımıza. Çünkü o anda o başımıza gelen şey bizim için en kötü şeydir. Daha kötü ne olabilir ki deriz bazen. O kadar tehlikelidir ki bu cümle, bilmeden gazabı bile çekebilir. Olabilecek iyinin de kötünün de sınırı yoktur ki. Allah dilerse bir saniyede dünyanın altını üstüne getirir. Ne yapabiliriz? Rabbimiz cahilliğimizden ötürü bizi bağışlasın. Gün içinde neler neler yaşarız. Farkında olmadan atlattığımız ne çok kaza bela vardır ki bunlar görünen alemdedir. Bir de kalbimizin dönüşlerini düşünelim. Gün içinde ne çok duyguyla boğuşur. Neler geçer içimizden iyi kötü. Bunların kaç tanesini gösteririz, kaçını hayata geçiririz. Kalbimizden geçenleri hayatımıza geçirsek, belki hayatımız alt üst olacaktır ama Rabbimiz. Şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer, buyurur. Allah kulunun kalbiyle arasına girer. İçinden geçen fenalıkları yapmasını engeller çoğu zaman. Yine de bir şeyler yaşamaya devam ederiz. Onlar da bizim tercih ettiklerimizdir. Allah kulunu zorlamaz. Ona bir hayat vermiştir ve seçimlerinde serbest bırakır. Biz ısrarla bazı sıkıntıları yaşamaya devam ediyorsak, ısrarla değiştirmediğimiz tavrımızdandır. Yine onda bile Rabbimiz merhamet eder, musibetlerle kendini hatırlatır. Hep aynı davranıyorum. Acaba Rabbim benden başka bir şey mi istiyor? Dememiz gerekir belki de. Her bir musibetten korunmuş bir şekilde kaç aşamada hafifletip bize ulaştığı gelir mi hiç aklımıza? Ya Rabbimiz hafiz olmasaydı, halimiz nice olurdu? Şükürler olsun bize merhametiyle muamele eden Rabbimize. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Her şeyden önce Allah'ın beni benden iyi bildiğine emin olmam gerek. Allah kulunun aciz olduğunu bilir. Çoğu kez yetersiz kaldığını da. Ben yeterim kulum sana der bu yüzden. Korkularımdan emin kılar beni. Ayetinde Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Buyurduğunu işittiğimde rahatlamam gerek benim. Zayıfsam elbette ki Rabbim beni korur. Korumuş, koruyacak. Yükümü hafifletmiş en başından. Ne kadarını kaldıracağımı biliyor. Kaldıracağımdan fazlasını bana yüklemez zaten. Buna inanmam gerek. Rabbimin ayetinde, eğer içinizde sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Buyurduğuna kulak vermem gerek. Sabır diyor Rabbim. Hayırlı davranmakta sabır, itaatte sabır, iyilikte sabır. Kalbimi selim tutmamı diliyor. İçinde bulunduğum topluluktaki sabırlı, kalbi güçlü kulların hürmetine beni de selamete çıkaracağını söylüyor. Benim hem kendime hem de çevremdeki sabır ehline sahip çıkmam gerek. Kimin kimin hürmetine bağışlanacağını, korunacağını bilemem.
Bu yüzden

Uzanan her eli tutmam, yardım etmem gerek. Korunduğumu bilerek ayağımı yere sağlam basarım ben. Mümin Rabbinden ve kendinden emindir. Rabbim ki bana şu halimi ihsan etmiş. Halimi muhafaza etmek de benim işimdir. Ne yapayım ki Rabbim iyiliğimi hıfzetsin? Ne yapayım da razı olsun benden? Şükrümü nasıl eda edeyim diye düşünmem gerek. Rabbimiz bizi kendini hakkıyla anan kullarından eylesin. Varlığı yarattığı günden beri koruyup gözeten ya Hafiz, senden beni hıfz-ı emanına almanı dilerim. Bilirim ki en iyi koruyucu sensin. Her türlü fitne ve fenalıklardan, kalbimin meyillerinden, nefsimin şerrinden sana sığınırım. Beni nefsimle baş başa bırakma. Şüphelerimi gider ve beni kalbi selim kullarından eyle. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün

0: Hayırlı sabahlar. Az sonra.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
1: Reklam.
5: Çi tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, siz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
23: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. Cuma arefesinde Cuma bayramımızın habercisi. Perşembe sabahında 23 Temmuz, Perşembe sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, huzurlu, sağlıklı, bol dualı olsun efendim. Dualarınızda olmak duasıyla Mevlam bütün güzellikleriyle hemhal eylesin her birimizi, üzerimize sağanak sağanak rahmetini yağdırsın. Yüceler yücesi Mevlamız efendim. Günümüz bereketli olsun, güzel olsun, huzurlu olsun efendim. Ve tabii ki mesajlarınızla dolu olan bir program olması duasıyla Bismillah diyoruz hayırlı sabahlara. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız. Hem selamlarınızı hem dinlemek istediğiniz istek eserlerinizi mesajlarınızla bekliyoruz efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla programımız başlıyor. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Hemen sonrasında gazete haber başlıklarını sizlerle buluşturacağız. Gündem bölümünde başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Gündem. Efendim gündem bölümüne geçiyoruz. Haber başlıklarımıza bakacağız. Sürmanşet, hacı kuralları çekildi diyor efendim. 2027 hac kuralları çekildi. Kuraya bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1.878.046 kişi katıldı. Sonuçlar E-Devlet'ten öğrenilebilecek. Kayıt işlemi ise 30 Temmuz'da başlayacak. Öte yandan İngiltere'de Müslüman karşıtı eylemlerin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joe Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Nefret etme, kek yap sloganıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joe, Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ailesiyle birlikte ziyaret etti. Yaptığı kekleri bir süredir İstanbul'un tarihi camilerinde vatandaşlara ve turistlere ikram ediyor. Öte yandan Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme savcı Enver Altaylı'yı sordu. FETÖ'nün akıl hocası olarak anılan ve askeri casusluktan tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasından da çıktı. Ankara'da soruşturmayı yürüten savcı, savaş uçağı F-4 ile yakından uçarak Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopteri düşürmekle suçlanan FETÖ'cü eski kurmay albay Ali Armağan'a Enver Altaylı'yı tanıyor musun diye soru yöneltti. Yazıcıoğlu'nun avukatı Selami Ekici de gazeteye yaptığı açıklamada Altaylı'nın suikastin parçaları ve arasındaki isimlerden biri olabileceğini söyledi. Büyük Birlik Partisi yöneticilerine helikopterin düştüğü haberini veren ilk kişinin Enver Altaylı olduğunu açıklayan Ekici, Altaylı haberi olay daha 112 acil servise bildirilmeden önce verdi dedi. Ekici arama kurtarma çalışmalarını yönlendiren emekli yarbay Ercüment Güler'in de Altaylı ile bağının araştırılmasını istedi. Güler enkazın bulunmaması için ekipleri yanlış yönlendirdi, sorgulanmadı. Emekli olduktan sonra da Amerika şirketlerinde çalıştı. Çatışma bölgelerinde bulunduğu Altaylı'nın adamı olduğu yönünde bilgiler var deniliyor efendim. Hürmüz'den sonra Babül Mendeb krizi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz küresel ticarete büyük darbe vururken şimdi de Babül Mendeb Boğazı'nın kapanması endişesi başladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın saldırılarının gerekçe gösterip Babül Mendeb'de abluka başlattıklarını ve 6 gemiyi durdurduklarını duyurdu. Suudi yönetimi ablukayı yalanlasa da tanker geçişi fiilen %69 azaldı. Babül Mendeb, dünya petrol ihracatının %7'sini karşılayan Suudi Arabistan'ın en önemli ihracat rotası. Buranın kapanması Hürmüz'le başlayan enerji krizini oldukça büyütecek. Öte yandan 5000 teröristle Aksa'yı basacaklar. Fanatik Yahudi heykel cemaati sözde tapınağın yıkımının yıl dönümüne denk gelen egemenlik yürüyüşünden sonra 5000 kişiyle Mescid-i Aksa'ya baskın hazırlığı yapıyor. Filistinli yetkililer Aksa'nın statüsünü değiştirmeyi amaçlayan bu provokasyona karşı herkesi Aksa'da toplanmaya çağırdı denilmiş efendim. Öte yandan kod yasada af olmayacak deniliyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turlarını tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bir basın toplantısıyla hazırlanacak kod yasanın temel ilkelerini açıkladı. Yasanın geçici ve müstakil düzenleme olacağını belirten Kurtulmuş, bu asla genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacak dedi. Öte yandan başkent Ankara'da Sincan ilçesinde eğitim helikopteri boş araziye düştü. Kazada emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Yaralanan binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisi ise devam ediyor. Olaya ilişkin iki savcı görevlendirildi. Kazanın nedeni teknik inceleme sonrası açıklanacak. İstanbul'u fırtına vurdu diyor efendim diğer alt haber başlıkta. İş dünyasından üretim için mesaj denilmiş efendim bir diğer haber başlığında. Teknofest'ten YKS birinciliğine. YKS'de temel yeterlilik testi ile alan yeterlilik testleri sayısal puan türünde birinci olan Şerif Efe Dartar, Teknofest'te elde ettiği başarının kendisini zirveye taşıdığını söyledi. Dartar, bilimsel projelerin öğrencilere yalnızca ödül değil, disiplin, araştırma kültürü ve başarı da kazandırdığını ifade etti deniliyor efendim. Bir diğer gazeteye bakacağız.
Sürmanşete bakıyoruz efendim. Özellikle manşette de yeni partide ince hesaplar. Özgür Özel'in kuracağı yeni partide ince hesaplar devrede. Mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimali değerlendiriliyor. Bu durumda kaleyi boş bırakmamak için milletvekili olmayan parti meclisi üyeleri nöbetçi olarak CHP'de kalacak denilmiş. Öte yandan sözcüsü çok sert konuştu diyor efendim. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'e tepki göstererek bu yanlıştan dönmeleri için çağırıyoruz, ısrar ediyorlarsa da kendilerinin AK Parti işbirlikçisi olduklarını, kendilerinden de koltuk aradıklarını, kendilerinin bölücü olduğunu açıkça ilan etmek istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye gündeminde terör yasası gün sayıyor denilmiş efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş terörsüz Türkiye yasalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Meclisin ay sonunda tatile girmeden yasaların çıkarılabileceğini söyledi. Bu geçici müstakil bir yasa olacaktır. Asla bir genel af veya şahsa ait af niteliğinde olmamalı. Özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak Türkiye'ye gelmelerini sağlamak veya bir şekilde silahlarını bırakmaları için bu yasanın yol açıcı olarak çıkması gerektiği kanaatindeyiz. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğimizi ümit ediyorum dedi deniliyor efendim. Öte yandan son gerilim Kazma Dağı, ABD füzelerinin dağın altına ulaşamayacağı söyleniyor. Hedef tünel girişleri ve havalandırma sistemleri. Amerika-İran geriliminde yeni adres Kazma Dağı. ABD İran'ın gizemli nükleer tesislerinden biri olduğu öne sürülen Kazma Dağı'nı hedefliyor. ABD Başkanı Trump önceki gün Kazma Dağı'nın çok yakında çok güçlü biçimde vurulacağını söyledi. Kazma Dağı Natanz nükleer tesisinin özellikle 1,5 kilometre güneyinde bulunuyor. Uzmanlar nükleer tesisin sert granit kaya yapısına sahip dağın 80 ila 100 metre altında olduğunu düşünüyor. Bu tesisin Natanz'la tünellerle birbirine bağlı olduğu belirtiliyor denilmiş efendim haber özetinde. Bir diğer gazeteye bakacağız. Ahbap Çavuş içeride, yalancılar, yancılar adliyede. Ahbap skandalının perde arkasındaki ekran yüzleri için hesap vakti geldi. Deprem bölgesinde tüm bağışları derneğe yönlendiren Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulmasına karar verildi. Fatih Portakal o dönem parayı Ahbap'a gönderin diyerek millete yön veriyordu. Ece Üner hesap vermek zorunda değil sözüyle denetimsizliğe kalkan oluyordu. Deprem döneminde iyilik maskesi takıp devlet kurumlarını karalayan ve paraları Ahbap'a yönlendiren isimler bir bir ifadeye çağrıldı deniliyor efendim gazete haber özetinde. Öte yandan manşette çocuklara koruma kalkanı. Devlet çocukları koruma seferberliği başlatıyor. Bundan böyle her aileye bir rehber, her çocuğa bir risk anketi geliyor. 15 yaşın altına da sosyal medya kapıları kapatılıyor. Yeni dönem önlemleri ise şöyle sıralanıyor. Her ailenin tıpkı aile hekimi gibi bir aile rehberi olacak. Gençlerin ekran bağımlılığından kurtulması için dijital detoks kampları kurulacak. Risk grubunda bulunan çocuklar E-Devlet üzerinden anında tespit edilecek. 15 yaşından küçüklere sosyal ağ hizmeti sunulması yasaklanacak. 4000 gençlik çalışanı riskli aileleri evinde ziyaret edecek. Okullarda E-Nabız üzerinden ruh sağlığı ve öfke kontrolü anketleri yapılacak. Yüksek riskli çocukların psikiyatri randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak. Siber zorbalığı engellemek için sanal polisler görev yapacak deniliyor efendim. 15-18 yaşa müebbet geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 15-18 yaş arası çocuklara müebbet yolu açan ve ihmalkar anne babalara yönelik cezaları iki katına çıkaran teklifi kabul etti. Bakanlık verilerine göre suç tekrarlama oranı okul kavgalarında düşük kalırken hırsızlık suçlarında yüksek seviyede seyrediyor denilmiş. Öte yandan eğitim faciası. Ankara'da TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düşmesi sonucu emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı. Tedavisi devam ediyor denilmiş efendim haber özetinde. Minik kahramanı misafir etti Başkan Erdoğan.
Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan otizmli Josa Harris'i kabul etti Başkan Erdoğan. İngiltere'nin Peterborough kentindeki bir camide aşırı sağ görüşlü bir kişinin gerçekleştirdiği Müslüman karşıtı eylem sonrası camilerde kek dağıtarak dayanışma kampanyası başlatan Josa Harris ve babası Dan Harris bu etkinliği İstanbul'a taşıdı. Camileri ziyaret eden Josa büyük bir ilgi gördü ve ailesi dün Başkan Erdoğan'la bir araya geldi deniliyor efendim. Mavi Vatan'da oyun bozan adım Ankara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanan doğalgaz hattı için Navtex ilan etti. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji haritasını yeniden çiziyor. Bu adımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan planlar duvara çarparken Türkiye Avrupa'ya uzanacak enerji koridorunun merkezi olacak denilmiş efendim. Siyonist İsrail ve Yunanistan'da Oruç Reis paniği var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz adımı Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi basınında yankılandı. Özellikle Türkiye Yunanistan'ın yapamadığını yaptı denildi. Türkiye'nin 101 kilometrelik zırhı Oruç Reis yola çıktı ve Türkiye Akdeniz'e sarsıyor bölgede dengeleri değiştiren hamle başlığıyla basında yer verildi denilmiş efendim. Haber özet başlık ve detayında. Tabii birazdan detaylarda daha da Mavi Vatan'la alakalı haberlerimizi sizlerle buluşturacağız. LGS'de okulu YKS başarısına göre seçin denilmiş efendim. Öğrencilere ve özellikle velilere verilen bir tavsiye var uzmanlar tarafından. Tüm bunları birazdan sizlerle haber detaylarımızla paylaşacağız, aktaracağız ama öncesinde bir güzel eserimizi buluşturacağız. Ve sonrasında tabii ki programımızın ve günün ilk mesajlarını bekliyoruz efendim. Sizlerle buluşturacağız 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam.
0: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim programımızın ilk mesajlarını hemen buluşturalım. Selamları da sizlerle birlikte. Gününüz aydın olsun Diyanet Radyo dinleyenleri, çalışanları Kocaeli'den Gamze. Teşekkür ediyoruz efendim. Şu an yolda olan çok kıymetli eşim Süleyman ve Göznur'u evlatlarımız Zeynep Sare, Ali Azem için sıradaki eseri armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Diyanet Radyomuza iyi sabahlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Çağatay Bey, 2013 yılından beri süren bekleyişimiz son buldu. Hac kurasında dün haccımız çıktı. Hadi mübarek olsun efendim. Rabbim herkese nasip eylesin. İstanbul Sultanbeyli'den Sayın Kuş ben. Sıradaki eser birlikte hacca gideceğim eşim Gülseren Kuş'a armağan olsun. Sağlıcakla kalınız sizler de efendim. Bereketle, güzelliklerle gidip sağ selamet dönünüz inşallah efendim. Hayırlı, mutlu, güzel bir perşembe sabahından Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin. Güzel haberler nasip eylesin. Amin efendim. Sağlıklı günler diliyoruz. Mehtap Hanım çok teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Sessiz dinleyicilerimizin özellikle mesajlarını bekliyoruz. Bizlerle beraber olan, güne birlikte başladığımız siz değerli dinleyicilerimiz efendim. Nerelerdesiniz? Şehirlerinizle birlikte mesajlarınızı bizlere yazıp gönderebilirsiniz.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Haber detaylarımıza bakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Çocuklara cezalarda yeni dönem diyor ama onun öncesi kod yasada af yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turlarını tamamladı. Dün ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ayla, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'i meclisteki makamında kabul etti. Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanacak yasa teklifinin mümkün olan en geniş uzlaşıyla ve ortak imzayla meclis gündemine getirilmesini hedeflediklerini söyledi. Yasanın geçici ve müstakil bir düzenleme olacağını belirten Kurtulmuş, bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacaktır dedi. Meclis tatile girmeden önce düzenlenmenin yasalaştırılmasının hedeflendiğini de ifade eden Kurtulmuş, örgütün silah bıraktığının ve tamamen pes edildiğinin tespit ve teyidini sağlayacak bir mekanizmanın yasa metninde yer alacağını ifade etti. Yasanın kapsamına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, bu geçici ve müstakil bir yasa olmayacak, bu yasa bir kritik eşiği tamamlayacaktır dedi. Örgütün silahını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidi ile ilgili mekanizma mutlaka bu yasanın içinde olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af değildir dedi. Kurtulmuş siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkan vekillerinin kısa süre içinde teknik çalışmaları tamamlayacağını, ardından ortak bir metin oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Düzenlemenin uzun ve kapsamlı bir şekilde olmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir, yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kurtulmuş, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel'in de sürece katkı sunduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kod yasa teklifinin taslak metninin değerlendirilmek üzere mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlıklarına iletildiğini öğrendi. Öte yandan teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor denilmiş efendim. Ve çocuklara cezalarda yeni dönem. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

arası vereceğiz. Hemen sonrasında mesajlarınızla devam etmek istiyoruz efendim. Bekliyoruz selamlarınızı ve mesajlarınızı. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Antalya'dan hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdiden hayırlı cumalar olsun. Amin cümlemize, tüm İslam alemine. Selamünaleyküm. Konya'dan Ferhat ben. Sabahınız bereketli olsun. İslam alemine huzur, bereket getirsin Rabbim. Gazze'mize, Filistin'imize selam olsun. Ve tabii ki boykota devam Çağatay Hocam. Boykota devam efendim. Tüm dinleyicilerimize bir kez daha bunu hatırlatmış olalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sabahınız hayırlı olsun efendim. Güzel bir perşembe sabahı olsun. Allah'a emanet olmuş. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin, amin. Kırıkkale'den Hüseyin selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin cümlesiyle efendim. Güzel bir eser biz de sizlerden bekliyoruz. İşe gidenlere selam olsun. Sevgiler, selamlar, kolaylıklar dileyelim efendim. Güzel bir eserimiz var sırada, hemen buluşturalım, dinletelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. 2027 haç kuralları çekildi, çağrıldık, gidiyoruz diyor haber başlığında. Bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1.878.046 kişinin katıldığı haç kuralları çekildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş ve hacı adaylarının katılımıyla başkanlık konferans salonunda 2027 yılı haç kuralları çekildi. Bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252.708, önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1.625.338 olmak üzere toplamda 1.878.046 hacı adayı dahil oldu. Öte yandan kurayı salondan takip eden ve isimlerinin çıktığını gören hacı adayları ve yakınları duygusal anlar yaşadı. Haç kurası öncesi konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl büyük bir aşk ve heyecanla gerçekleşen bu büyük buluşmada millete rehberlik etmenin onurunu yaşadıklarını belirterek, bu konuda başkanlığın yarım asırlık büyük bir tecrübeye ve güçlü bir organizasyon kabiliyetine sahip olduğunu dile getirdi. Salonda bulunan hacı adaylarından özellikle kurada isimlerinin çıktığını görerek büyük mutluluk yaşayan vatandaşlar da vardı. Hac için 2011'den beri beklediklerini ve sonuçtan çok mutlu olduğunu söyleyen vatandaşlar çocuklarını cep telefonundan görüntülü arayarak bu mutlu haberi paylaştılar deniliyor efendim. Öte yandan kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan 18 Ağustos'a kadar E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek efendim. Kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar deniliyor. Hacı adayları kura sonuçlarını E-Devlet'ten öğrenebilecek denilmiş haberin son cümlesinde efendim. Bir eser arası vereceğiz, ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.
3: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
4: Efendim hayırlı sabahlar devam ediyor. Lakin programımızın son bölümündeyiz. Mesajlarınıza, selamlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam efendim. Günümüz hayırlı, bereketli olsun. Amin. Samsun'dan Nergis ben. Sıradaki ilahi, çok sevdiğimiz hocamız Zehra ameliyat oldu. Buradan sizin aracılığınızla geçmiş olsun. Rabbim şifalar versin diyorum. Sıradaki eser de hocamıza ve çok değerli dinleyicilerinize armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de yüce Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ankara'dan hayırlı sabahlar olsun. Ben Ahmet Ziyaüddin, oğlum Yavuz Selim ve kreş yolunda sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser tüm Diyanet dinleyenlerine armağan olsun. Çok teşekkürler efendim. Allah razı olsun. Hayırlı, bereketli sabahlar diliyoruz bizler de sizlere. Efendim son haber başlığımızın detayına hemen şöyle bir bakacağız. 47 bin kontenjan azaltıldı deniliyor. YKS 2026 tercih kılavuzuyla birlikte üniversitelerin kontenjanları da netleşti. Bu yıl lisans ve ön lisans programlarında toplam 46.921 kontenjan azaltılırken genel kontenjan geçen yıla göre yaklaşık %5,9 daraldı. Kontenjan artıran sayılı alanlardan biri tıp fakülteleri olurken hukuk, diş hekimliği ve psikoloji ise kontenjan kaybı yaşayan bölümler arasında yer aldı deniliyor efendim. Öte yandan Teknofest yarışmalarından YKS şampiyonluğuna. YKS'de hem TYT hem de AYT sayısal puan türünde birinci olan Şerif Efe Dartar, başarısının temelinde yıllara yayılan disiplinli çalışma ve proje deneyimlerinin bulunduğunu söyledi. Kabataş Erkek Lisesi mezunu Dartar, hazırlık sınıfından itibaren düzenli çalıştığını belirterek, "Gerçekten son 5 senem hep çalışarak geçti, dolayısıyla son yıla bırakmamış olmam da benim için ciddi bir avantajdı," dedi. AYT konularını 11. sınıfın ortasında tamamladığını, 12. sınıfta ise yaklaşık 400 TYT ve AYT denemesi çözdüğünü anlatan Dartar, 2024 yılında Teknofest'in lise öğrencileri kutup araştırma projeleri yarışmasında yer bilimleri kategorisinde birincilik kazandıklarını, bu sayede 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılarak kutup araştırmalarını sahada yürütme fırsatı bulduklarını söyledi. Teknofest, TÜBİTAK, T3 Vakfı gibi kuruluşların kendisine araştırma, proje geliştirme ve ekip çalışması becerisi kazandırdığını vurgulayan Dartar, yarışmada birlikte çalıştığım takım arkadaşlarım da YKS'de dereceye girdi. Bu da Teknofest ve TÜBİTAK gibi organizasyonlara hazırlanırken YKS'ye hazırlanmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Orada da geliştirdiğiniz beceriler var ifadelerini kullandı deniliyor efendim. Bizler de öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz bu vesileyle. Geldik programımızın sonuna efendim. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda sizlerle birlikte olmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Sağlıklı, bereketli, güzel bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 9 Safer 1448. Rumi takvime göre 10 Temmuz 1442. Tarihte bugün 2. Meşrutiyetin ilanı 1908. Erzurum Kongresi toplandı 1919. Hatay Türkiye topraklarına katıldı 1939. Arka sayfa. Günün konusu. Mirasçılar mirastan mahrum edilebilir mi? Kişi mirasçısını mirasından mahrum etme hak ve yetkisine sahip değildir. Ancak varisin murisini öldürmesi, farklı dinlerden olmaları gibi mirasçılığa engel haller bulunması durumunda mirasçı mirastan mahrum kalır. Çocuklar anne babanın gönlünü incitecek, sevgi ve gönül bağını koparacak davranışlarda bulunmuşlar veya görevlerini yapmamışlarsa dinen sorumlu olurlar. Onların bu hataları mirastan mahrum bırakılmalarına dinen sebep teşkil etmez. Bu itibarla anne babanın hangi sebeple olursa olsun çocuklarını mirastan mahrum etmek için evlatlıktan reddetme yetkisi bulunmadığı gibi, mirastan mahrum bırakmak için vasiyette bulunması da caiz değildir. Ailede anne baba kendi sorumluluklarını, çocuklar da kendi sorumluluklarını bilerek ailevi

0: yaşantılarını bir Müslümana yakışır şekilde düzenleyip sürdürmek mecburiyetindedirler. Bir hadis. Bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi, ölürken 100 dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
0: Günün Duası.
3: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı için kalktığında şu duayı okurdu. Allah'ım, hamd sanadır. Sen gökleri, yeri ve ondakileri ayakta tutansın. Hamd sana mahsustur. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların maliki sensin. Hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve onda neler varsa hepsinin nurusun. Hamd sana mahsustur. Sen haksın. Senin vaadin de hak. Sana kavuşmak da hak. Sözün de hak. Cennet de hak. Cehennem de hak. Peygamberler de hak. Muhammed de hak. Kıyamet saati de haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. İnanmayanlara karşı sana dayanarak mücadele ettim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul ettim. Benim önceden yaptıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da, açık yaptıklarımı da bağışla. Öne alan da sensin, geriye bırakan da sen. Senden başka ilah yoktur.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Reklam.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
3: var. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
1: Reklam.
6: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün üçüncü gün. Üç gündür hiç nefes aldırmadılar bize.
2: Baksana, sabahtan beri namaz kılmak için bile kıpırdayamadık yerimizden.
1: Az önce Allah'ın Resulüne namazlarımızı kılamadık dedim. Vallahi ben de kılamadım dedi.
3: Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'ın verdiği yetkiyle yanına geldim. O sana kuşatmadan vazgeçersen Medine'nin bir yıllık meyve mahsulünün üçte birini vermeyi teklif ediyor.
4: Demek uzlaşma teklif ediyorsunuz. Duydunuz mu? Muhammed pes ediyor.
3: Yanlış anladın. Savaştan çekiliyor değiliz. Bu senin son imkanın. Eğer kuşatmadan vazgeçmezseniz hainlerle birlikte cezalandırılacaksınız.
5: Şimdi Allah bizi İslamiyet'le şereflendirdi. Onunla doğru yolu buldurdu ve seninle bizi kuvvetlendirdiği sırada mı mallarımızı bunlara haraç olarak vereceğiz? Vallahi böyle bir anlaşma yapmaya ihtiyacımız yoktur. Yüce Allah aramızda hükmünü verinceye kadar onlar kılıç darbelerimizden başka bir şey alamazlar bizden.
6: Muhammed'in hakim olacağı bir Medine'yi Yahudilerin hakim olduğu bir Medine'ye tercih ederim.
7: Keşke onlarla ilişkimizi bu hale getirmeseydik.
6: Keşke, ama Kureyş daha çekilmedi. Savaşın seyrinin nasıl olacağı belli olmaz. Dikkatli ol. Bu görüşmelerden kimsenin haberi olmayacak. Belki işler istediğimiz gibi olur.
7: Dua edelim de öyle olsun.
0: 95. Bölüm.
8: Mekke müşrikleri kuşatmayı ne kadar uzatsalar da kesin bir zafer elde edemiyorlardı. Kurayza Yahudileri ise birkaç girişimde bulundularsa da başarılı olamamışlardı. Müslümanların bu savaşta galip gelmesi Yahudilerin sonu olacaktı. Çünkü Yahudiler Müslümanlarla aralarındaki barış anlaşmasını bozmuşlar ve düşmanla işbirliği yapmışlardı. Şehrin içinden yapılacak bir saldırıyla Müslümanların gücü tamamen kırılabilirdi.
9: Bu iş çok uzadı. Kuşatma günlerdir sürüyor ama Kureyş bir adım ilerleyemedi.
10: Daha kısa süreceğini sanıyordum.
6: İyi direndiler.
9: Evet, devriyeleri şehrin içinde sürekli geziyor. Askerler de hendeğin başından ayrılmıyorlar.
6: Onları içeriden vurmalıyız.
9: Nasıl? Gücümüz yetmez ki. Muhammed'in adamlarının ölümünü onu savunacağını biliyorsun.
10: Biliyorum. Kureyş'e haber göndereceğiz. Biz içeriden saldırırken onlar da dışarıdan saldıracak. Böylece güçleri zayıflayacak ve dikkatleri dağılacak.
9: Bunu ne zaman yapacağız?
10: Kureyş'ten haber gelir gelmez.
9: Bu defa direnemeyecekler.
8: Ebu Süfyan Gatafan liderleriyle oturuyordu.
11: Kureyza oğullarından bir haber var.
12: Gel bakalım. Ne diyorlar?
11: Buyurun. Ne oldu?
12: Kurayza oğulları Muhammed'e saldırmaya hazırmış. Bizden haber bekliyorlar.
11: Bu çok iyi bir haber.
12: Evet. İki taraftan saldırırsak kısa sürede zafer bizim olacaktır. Bana İkrime ile Halid'i çağırın.
13: Bu kötü bir haber. Bu sefer Müslümanların dayanması neredeyse imkansız. Bunu engellemenin bir yolu olmalı. Bu habere güvenebilir misiniz?
12: Neden endişeleniyorsun Nuaym?
13: Kuşatma süresi uzadıkça bazı kabilelerin yaptıklarına pişman olduğu söylentisi dolanıyor ortada.
12: Yok artık. Niye vazgeçsinler Nuaym? Sonuçta Kureyş'le güçlerini birleştirdiler. Kimsenin saflarını değiştirmek isteyeceğini sanmam.
13: Bilemiyorum. Bu bir tuzak da olabilir.
12: Bu kadar şüphe senin için iyi değil Nuaym. Bize nasıl bir zarar verebilirler ki?
13: Yahudilerle aram iyidir. İsterseniz ağızlarını yoklayabilirim.
12: Peki, dediğin gibi yap. Bakalım sonucu ne olacak?
13: Çok şükür. Biraz vakit kazanmış olduk. Önce Müslümanlara bunu haber vermeliyim.
14: Ya Resulallah, Nuaym bin Mesud seninle görüşmek için gelmiş.
15: Allah Allah, ne işi var burada? Ya Resulallah, onun ağzında bakla ıslanmaz, dikkat edin.
14: Müsaadeniz var mı, içeri alalım mı?
8: Peygamberimiz müsaade etti ve Nuaym içeri girdi. Peygamberimiz, ey Nuaym, seni buraya getiren nedir diye sordu.
16: Senin getirdiklerine inandığımı söylemeye ve onların hak olduğuna şehadet etmeye geldim. Yahudiler Ebu Süfyan'a haber gönderdi. Onlar size şehir tarafından saldırırken Kureyş de bu taraftan saldıracak. Bana ne emredersen onu yapmaya hazırım. Halkım benim İslam'a girmem hakkında en ufak bir şey bilmiyor.
8: Peygamberimiz,

0: anlatsana. Sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Duyduklarım beni endişelendirdi. Kabilem Kureyş'le müttefik olmasına rağmen size bunu söylemeden edemezdim.
1: Biz de senin iyiliğinden başka bir şey bilmiyoruz. Seni dinliyorum.
0: Ama söyleyeceklerimi senden başkasının bilmemesi lazım.
1: Odayı boşaltın. Senle benden başka kimse kalmadı odada. Rahat ol.
0: Şu Muhammed denen adamın ne kadar büyük bir bela olduğunu biliyorsunuz. Onun Kaynık oğullarına ve Nadir oğullarına ne yaptığını gördünüz. Hem mallarına el koydu hem de onları yurtlarından sürüp çıkardı. Sizin de başınıza aynı şeyin gelmesini istemiyorum.
1: Sen bir şeyler duymuşsun.
0: Evet, duyduğum şeyler var. Fark ettiğiniz gibi bu iş çok uzadı. Vallahi siz Kureyşliler ve Gatafanlılar gibi değilsiniz. Onlar göçebe bir toplumdur. Sizse yerleşik hayata sahipsiniz. Tüm mal varlığınız, güzel evleriniz, çoluk çocuğunuz burada, yanı başınızda. Muhammed'le baş başa kalırsanız ne çocuklarınızı kurtarmaya ne de mallarınızı almaya imkan bulabilirsiniz. Kureyşliler buraya Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşmak için geldi. Siz de onlara yardımcı oldunuz. Halbuki onların ne çoluk çocukları ne de malları tehlikede. Eğer galip gelirlerse ganimetleri toplar, yurtlarına dönerler. Bunun aksi olursa arkalarına bile bakmadan dönüp giderler. Muhammed'in adamlarıyla da maalesef baş edemezsiniz.
1: Biz de bunun farkındayız. Ne yapmamızı tavsiye edersin?
0: Benim anladığım kadarıyla Kureyş pes etmek üzere.
1: Bunu da nereden çıkardın?
0: Kureyş'in ileri gelenlerinden Amr bin Abd'la Nevfel öldürüldü. Bazıları da yaralı. Günlerce süren kuşatmaları bir işe yaramadı. Hava soğuk, hayvanlar telef oluyor. Korkarım siz saldırıya geçtiğinizde size destek olacak bir Kureyş kalmayacak.
1: Bizim saldırıya geçeceğimizi nereden çıkardın?
0: Yapma dostum. Hem bana güvendiğini söylüyorsun hem de önemli şeyleri gizliyorsun. Ben yanındayken Ebu Süfyan'a mektubunuz geldi. Çift taraflı taarruzla başarılı olabileceğini düşünüyorsun. Ama inan bana bu mümkün değil. Olan sana ve kabilene olur.
1: Ebu Süfyan savaşı bitirmeyi mi düşünüyor?
0: Açık açık söylemiyor ama artık yoruldukları her hallerinden belli. Sana dost tavsiyesi. Kendini garantiye almadan harekete geçme.
1: Kendimi nasıl garantiye alabilirim?
0: Onların ileri gelenlerinden bazı kimseleri teminat olarak rehin iste. Böylece sizi yarı yolda bırakmazlar. Ama aksini yaparsan helak olacaksınız.
1: Dediklerin mantıklı. Uyarıların için teşekkür ederim. Bunları bildiğimiz iyi oldu.
0: Dostlar böyle günler için değil midir?
2: Nuaym bin Mesud Kurayza oğullarının yanından çıktıktan sonra Kureyşlilerin yanına gitti.
3: Gel bakalım Nuaym. Kurayza oğullarından nasıl haberler getirdin?
0: Pek iç açıcı şeyler değil.
3: Neler oldu?
0: Yahudiler size olan güvenlerini yitirmişler. Muhammed de aralarındaki anlaşmayı bozmuş olmaktan dolayı pişmanlar. Sizin çekip gideceğinizi ve onları Muhammed'le baş başa bırakacağınızı düşünüyorlar.
3: Muhammed'in en büyük düşmanları biziz. Bu savaşı da biz istedik. Neden çekip gidelim?
0: Kaç gündür kuşatmanın sürdüğünü, zafer kazanamadığınızı söylüyorlar.
3: Evet, süre uzadı. Ama vazgeçmiş değiliz.
0: Soğuk arttı, hayvanları telef oldu. Ne kadar süre daha burada kalacaklar? Dönüp yurtlarına gidecekler, bizi de yalnız bırakacaklar diyorlar. Hatta yaptıklarından dolayı pişman olduklarına dair Muhammed'e haber göndermişler.
3: Bu işte bir terslik var Nuaym. Emin misin?
0: Evet eminim. Sizden teminat olarak bazı adamlarınızı isteyeceklermiş. Bunu güvenlik gerekçesiyle yaptıklarını söyleyeceklerdir. Sakın ola adamlarınızı onlara göndermeyin. İyi bilirsin ki Yahudiler kendilerinden olmayanları öldürmekte tereddüt etmezler.
3: Dediklerin doğruysa Kurayza kendi sonunu hazırlıyor demektir.
0: Ebu Süfyan inanmadı. Zeki bir adam. Neyse ki aklına bir şüphe düşürdüm. O da bir başarı.
3: İkrimeye söyleyin buraya gelsin. Gel İkrime, konuşacaklarımız var.
4: Seni dinliyorum.
3: Nuaym bin Mesud buradaydı. Yahudilerin fikirlerini değiştirdiklerini söyledi.
4: Ne yapacaklarmış?

0: bizimle olan anlaşmalarını bozmak üzerelermiş. Muhammed'le sulh anlaşması yapmak istiyorlarmış.
1: Bana pek inandırıcı gelmedi.
0: Ben de inanmadım. Senden onlarla irtibata geçmeni istiyorum. Hareketlerine göre Nuaym'ın söylediklerinin gerçek olup olmadığını anlarız.
1: Peki onlara ne söylememi istiyorsun?
0: Geçen gün gönderdikleri haberin aslını öğren. Gerçekten bir saldırıya hazırlanıyorlar mı, bize sadıklar mı bilmek istiyorum.
1: En kısa zamanda sana haber getiririm. Nuaym haklıymış.
0: Neler oldu?
1: Sabahleyin saldırıya geçmek ve bu sefer Muhammed'den kurtulmak üzere hazır olun diye haber gönderdim. Yarın kutsal cumartesi günüdür. Savaşamayız. Ayrıca onu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar bir güvence olarak bize rehineler vermediği sürece Muhammed'e karşı savaşamayız. Çünkü savaş aleyhinize dönerse bizi burada yalnız bırakmayacağınıza emin olamıyoruz dediler.
0: Nuaym haklıymış demek. Bundan sonra adımlarımızı buna göre atacağız.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İrfan olan yer ululuk kazanır. Bilgili olan kişi itibar kazanır. Bilir bilgili olan, anlar arif olan. Dileğine ulaşır bilenle anlayan.

0: bin görevlisiyle 365 gün az sonra.
1: Reklam.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım
3: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
1: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

132. gün. Aklın korunması. Ayet-i Kerime meali. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Bakara Suresi 44. ayet. Hadis-i Şerif. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Fetva. Cemaatle namaz kılınırken bayılan, hastalanıp düşen, kalp krizi geçiren birine müdahale etmek için namazı bozmak caiz midir? İslam dini canın, malın, dinin, aklın ve neslin korunmasını zorunlu saymış, bunları korumaya yönelik her şeyi farz, bunlara zararlı olan her şeyi de haram kılmıştır. İnsan hayatı son derece önemlidir ve korunmalıdır. Namaz da ifa edilmesi gereken dinin 5 temel esasından biridir ve dinin direğidir. Başlanan bir namaz normal hallerde bozulmaz. Ancak malı korumak, canı korumak ve önemli olan herhangi bir şeye zarar gelmesini önlemek amacıyla zaruri durumlarda farz veya nafile namaz bozulabilir. Bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda mübah, bazen de müstehap olur. İnsan canına yönelik bir tehlike karşısında o insana yardım etmek maksadıyla namazın bozulması vaciptir. Bu itibarla cemaatle namaz kılınırken bir kişinin bayılması, kalp krizi geçirmesi, denize veya kuyuya düşme tehlikesi geçirmesi ve benzeri durumlarda yanında namaz kılanların namazlarını bırakıp ona yardımcı olmaları gerekir. Bu kişiler namazlarını daha sonra iade ederler. Zira Allah zaruri durumlarda kul haklarına öncelik verilmesini istemiştir. Hikmetli söz. Eğer iki dünya diler isen, ilacı iyiliktir yapar isen. Eğer iyilik bulmak diler ise özün, yürü iyilik yap, bırak gerisini sözün. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Ay Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Kadim mısralar.

Cehildir Adem'e zindanı bela, ki düşenler göremez ruh-i reha. Cehildir mahz-ı Adem, ilm vücut. Hiç beraber olur mu budu ne budu? Cehalet insan için bir bela zindanıdır ki, içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü göremez. İlim varlığın, cahillik ise yokluğun sebebidir. Hiç var ile yok aynı olabilir mi?

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her söz bir halin belirtisidir. Hal ele benzer. Sözse araç gerece. Herkes kendi araç gerecini kullanır. Kuyumcunun alet edevatı, konduracının elinde kuma atılmış tohuma benzer. Ayakkabı tamircisinin araç gereci de çiftçinin elinde, köpeğin önüne atılmış saman, eşeğin yemliğindeki kemik gibidir. Ben hakkım sözü, Hallacı Mansur'un ağzında nur idi. Firavun'un ağzında ise yalan oldu. Hazreti Musa'nın elindeki asa, onun hak peygamber olduğuna şahit idi. Ona karşı çıkan sihirbazların elinde ise hiçbir işe yaramadı. El ile araç, çakmak taşıyla demire benzer. Kıvılcımın çakması için ikisinin bir arada olması gerekir. İkincisi olmayan, vasıtası araç gereci bulunmayan bir tek Allah'tır. Sayıda şüphe olur ama o şeksiz şüphesiz birdir.

0: Kökler ve Sözler az sonra.
1: Reklam.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
0: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Alacaktan, verecekten, yiğitlikten yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Borç nedir? Borçlu kimdir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Yiğit denilince aklına dağları delen, meydan yerinde rakiplerinin sırtını yere getiren cengaverler gelmesin. Yiğitlik doğruluktur bilesin. Karanlığın içinde ışıldayan bir damla mum alevidir. Bedeni yanıp erise de etrafını aydınlatmaktan vazgeçmez. Elinin değdiği filizlenir. Sözünde kem, özünde kin barınmaz. Yiğit kimselere yük olmaz. Verdiği sözü mıh gibi aklında tutar. Ezgileri yumuşak, ruhu asil, gönlü engin vadiler gibi bin bir çiçeklidir. Yoluna karanlık gölgeler ilişmez. Herkese adil davranır. Borç alsa tam vaktinde öder. Emeğinin arkasında durur. Bileğinin gücünden, alın terinden ötesine heveslenmez. Borçsa bir insanın düştüğü zor durumdan kurtulmak yahut eksiklerini tamamlamak için bir başkasının varından emanet alması anlamındadır. Bu tembellik değildir. Aksine sıkı çalışmaya ve gayrete sevk etmesi beklenen bir sürecin başlangıcıdır. Dahası kişinin sözünün eri olup olmadığını, onurunu, sorumluluk bilincini sınayan bir ölçüye dönüşür. Borç hem doğru insanın elinde bir fırsattır, hem de yiğitliğin anlaşılması için iyi bir vesiledir. Hal böyleyken yiğit için borç sırta binmiş kambur değil, daima ilerlemesini hatırlatan kamçı gibidir. Dikkati diri tutar, rehaveti dağıtır, çalışmaya zorlar, acıtsa da harekete geçirir, akıl ve irade gerektirir. Bilek gücüne göre ayarlanmayan borç yükü ise umutsuzluk çölüne sürükler, bir damla su sunmaz. Efendime söyleyeyim, borç almak huyu, ahlakı, aileden alınan terbiyeyi ortaya çıkaran hassas bir terazidir. Cebi değil, vicdanı tartar. Kah büyütür, parlatır, kah küçültür, toza toprağa karıştırır. Yiğitlikte merkezi belirleyecek nokta, söze sadık kalmak, dost doğru olmak ve onurlu yaşamaktır. Şimdi sözün sonuna gelmişken aslına da gelelim. Herkesin asıl borcu Yüce Allah'adır. Öyle ki emanet bedene iyi bakıp sıhhati muhafaza etmek, akrep ve yelkovanın sırtında taşıdığı zaman nimetini damla damla hesaplamak, güzelliğin peşinde güzelleşmek en kadim borçtur. Şükrü ihmal etmeden daha iyiyi hedeflemek, canı incitmemek, gönlü kirletmemek, ruhu ulvileştirmek en büyük borç değil mi? İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Borç yiğidin kamçısıdır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 9 Safer 1448. Rumi takvime göre 10 Temmuz 1442. Tarihte bugün, 2. Meşrutiyetin ilanı, 1908. Erzurum Kongresi toplandı, 1919. Hatay, Türkiye topraklarına katıldı, 1939. Arka sayfa, günün konusu. Mirasçılar mirastan mahrum edilebilir mi? Kişi mirasçısını mirasından mahrum etme hak ve yetkisine sahip değildir. Ancak varisin morisini öldürmesi, farklı dinlerden olmaları gibi mirasçılığa engel haller bulunması durumunda mirasçı mirastan mahrum kalır. Çocuklar anne babanın gönlünü incitecek, sevgi ve gönül bağını koparacak davranışlarda bulunmuşlar veya görevlerini yapmamışlarsa dinen sorumlu olurlar. Onların bu hataları mirastan mahrum bırakılmalarına dinen sebep teşkil etmez. Bu itibarla anne babanın hangi sebeple olursa olsun çocuklarını mirastan mahrum etmek için evlatlıktan reddetme yetkisi bulunmadığı gibi mirastan mahrum bırakmak için vasiyette bulunması da caiz değildir. Ailede anne baba kendi sorumluluklarını, çocuklar da kendi sorumluluklarını bilerek ailevi yaşantılarını bir Müslümana yakışır şekilde düzenleyip sürdürmek mecburiyetindedirler. Bir hadis. Bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi, ölürken 100 dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerini annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Hadislerin hikayeleri az sonra.
1: Reklam.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım
3: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
1: Reklam.
5: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Beni Rebia kabilesi Bahreyn ve Fırat kıyılarından başlamak üzere Arabistan ortalarına kadar yayılan topraklarda yaşardı. Bu kabilenin Abdülkays koluna mensup olan Abdullah bin Avf el-Abdi ince düşünceli, ihtiyatlı ve yumuşak başlı biriydi. Ona Eşhec derlerdi. Eşhec, Arap lisanında alnında derin bir yara izi olan manasına gelirdi. Eşhec yeni şeyler öğrenmeyi sever, farklı insanlarla sohbet eder ve merakının peşinden giderdi. Yine öyle olmuş, yeni bir söz işitmiş ve işittiği sözün peşine düşmüştü. Kız kardeşinin oğlu Amr bin Abdülkays'ı yanına çağırdı ve ona bir görev verdi.
1: Gel bakalım Amr, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk dayı, nasılsın?
1: Şu işlerimizi halledersek daha iyi olacağım.
2: Ben de yardım edeyim de bir an önce bitirelim.
1: Yok, gerek yok Amr. Hurmalar develere yüklendi. Gerisi ufak tefek işler. Onları da hallederler zaten.
2: Peki.
1: Sen dinlenmene bak. Yarın sabah bunları Mekke'ye sen götüreceksin.
2: Sen gelmeyecek misin dayı?
1: Hayır, benim burada işlerim var.
2: Tamam, nasıl dersen öyle yaparım. Götürür, satar, gelirim.
1: Yalnız bir şey daha var senden isteyeceğim.
2: Buyur dayı, nedir isteğin?
1: Bak Amr, şu hurma bahçesine bak, ne görüyorsun?
2: Çok güzel bir bahçe görüyorum. Güzel hurmalar yetişiyor bu bahçede.
1: Bir de etrafına bak şimdi. Ne görüyorsun?
2: Kum. Çölün kumlarını görüyorum.
1: Kimse var mı o kumlarda?
2: Hayır. Bu sıcakta kimse o kumlarda durmak istemez.
1: Doğru. Kimse bu sıcağın altında yanmak istemez. Onun için herkes şu gördüğün hurma ağaçlarının gölgesinde serinlemeye, bahçedeki kuyudan da su içmeye geliyor.
2: Öyle. Eğer çöldeysen suyu gördüğün yere gidersin.
1: Ama çölde her gördüğün suya gitmemelisin Amr. Çöl insanın aklına türlü oyunlar oynar, karşısına vahalar çıkarır. Gördüğün gerçek midir yoksa hayal midir bilemezsin.
2: Doğru.
1: Susuzluğun ne kadar çoksa hayallerin de o kadar çoğalır. Aklın sana şırıl şırıl akan buz gibi ırmaklar akıtır, yemyeşil vahalar gösterir. Eğer hepsinin peşinden koşmaya kalkarsan çölde yitip gidersin.
2: Evet.
1: Onun için Amr, iyice emin olmalısın. Suyun temiz olduğundan ve bir hayalin peşinden koşmadığından iyice emin olmalısın.
2: Haklısın dayı.
1: Bu kumlar nice insan yuttular ve nicelerini de yutacaklar. Çölde kaybolmanın ahvali budur. Lakin böyle bir bahçe olursa o zaman durum değişir. İnsanlar yolunu şaşırıp kaybolmaz. Yemişinden yer, kuyusundan su içer ve gölgesinde uyur.
2: Bu dediklerinde haklısın ama nereye varmak istediğini anlamadım.
1: Biz de bir çöldeyiz Amr. Bir bahçe bulamaz, karnımızı doyuramaz ve suyundan içemezsek çölün kumlarında yitip gideceğiz.
2: Nasıl yani?
1: Ruhumuz Amr. Onun besleneceği bir bahçe gerek bize.
2: Nasıl olacak bu?
1: Sanırım o bahçeyi buldum.
2: Nerede?
1: Mekke'de.
2: Mekke'de mi?
1: Evet.
2: İyi de nasıl buldun? Nereden öğrendin?
1: Şu konuştuğum rahibi bilirsin. Hani iri kulakları olan zayıf adam.
2: Evet, sizi birkaç defa konuşurken görmüştüm.
1: İyi biridir o. Gözleri duru bakar. Onunla zaman zaman sohbet ederiz. Kalbindeki sükuneti severim. Dili de zehirli değildir. Geçenlerde yine böyle konuşurken bana bir sır vermek istediğini söyledi. Bana uzun uzun baktı. Sonra etrafı dinledi. Bizi duyan kimse olmadığına emin olduktan sonra, Abdullah kulak ver, beni dinle, sana diyeceklerim var dedi.
3: Abdullah kulak ver, beni dinle, sana diyeceklerim var.
1: Dinliyorum, senin sözlerin bana dostça gelir.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu Abdullah.
1: Anlamadım.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu.
1: Ne demek bu?
3: Gökte övülen, yerde güvenilen elçi geldi Abdullah. Son elçi, Tanrı'nın son elçisi.
1: Son elçi geldi mi? Nerede? Kim?
3: Mekke'de. Ahmet.
1: Şimdi senden Mekke'ye gidip onu araştırmanı istiyorum Amr.
2: Anladım, tamam. Gidip onu bulacağım.
1: Şimdi git, iyice dinle. Yarın sabah yola koyul ve bak bakalım ruhumuzun bahçesi Mekke'de miymiş.
0: Amr bin Abdülkays Mekke'ye geldi, ticaret mallarını sattı ve Hazreti Peygamber'i araştırmaya başladı. Allah'ın kutlu elçisinin hakkında öğrendiği her yeni bilgi Amr bin Abdülkays'ı yeni duygulara sevk ediyor ve gönlünde bir tohum filizlendiriyordu. Bu duygu Amr'ın tüm ruhunu sardı ve kendisini Resulullah'ın karşısında buldu. Amr bin Abdülkays İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Amr'a kabilesine hitaben yazılmış bir mektup verdi. Onları İslam'a davet ediyordu. Amr sevinçle kabilesinin yaşadığı toprakların yolunu tuttu. Dayısı Abdullah bin Avf el-Abdi'nin yanına gidiyordu. Onu nerede bulacağını biliyordu.

0: Hoş geldin Amur.
1: Hoş bulduk dayı. Dur sana bir bakayım.
0: Bak bakalım.
1: Tanıdığım ve sevdiğim bir yüz. Aa, sana baktığımda kardeşimi de görüyorum. Bu yüzü görmek beni mutlu ediyor. Ama şimdi daha da güzelleşmiş. Gözlerin daha bir parlak hale gelmiş Amur. Nedir seni böyle sevindiren?
0: Onu gördüm. Onunla konuştum. Bahçemizi buldum dayı. Yemyeşil.
1: Anlat. Anlat Amur. Bana ondan bahset.
0: Herkes ona güveniyor. Doğru sözlü olduğunu biliyor. Geniş bir bilgiye sahip. Söyledikleri insan kelamının ötesinde sözler. Bugüne kadar hiç böyle sözler işitmemiştim. Onunla konuştuğumda gönlümde ırmaklar akıyor gibi hissettim. Onu dinledim ve onun dinini kabul ettim. İslam'ı seçtim. Bir olan Allah'a, ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim.
1: Demek yüzüne aydınlık getiren şey bu.
0: Gönlüm ferahladı. Yeniden doğmuş gibiyim.
1: Gerçekten böyle mi hissediyorsun?
0: Evet.
1: Peki başka bir şey söyledi mi?
0: Kabilemizi İslam'a davet eden bir mektup gönderdi. Burada olacaktı. Al bakalım.
1: Ver bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mektubu okuyan Eşhecü lakablı Abdullah bin Avf el-Abdi Müslüman oldu. Ancak mektubu kabile halkına göstermenin henüz uygun olmadığını düşündü. Fakat bir süre sonra mektubu açıklayarak İslamiyet'i yaymaya başladı. Başta Eşhecü olmak üzere İslamiyet'i kabul edenlerden kabilenin ileri gelenleri Resul-i Ekrem'i görmek üzere Medine'ye gitmeye karar verdiler. Heyetler yılı olarak anılan hicretin 9. senesinde Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişiden oluşan bu kafile Allah'ın Resulünü görmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı.
3: Hoş geldiniz. Yorgun görünüyorsunuz. Belli ki uzaklardan geliyorsunuz.
1: Evet öyle. Uzun bir yoldan geliyoruz.
3: Su için, gölgelikte dinlenin ve ikramlarımızdan tadın lütfen. Misafirlere su verin. Sofra kurun, karınlarını doyursunlar.
4: Tamam, hemen hazırlıyoruz.
3: Görüyorum ki yükünüz yok. Ticaret kafilesi değilsiniz. O halde buraya gelmenizin tek bir nedeni kalıyor geriye.
1: Evet, Allah'ın Resulünü görmeye geldik.
3: Kimlerdensiniz?
1: Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays kolundanız. Ben Abdullah bin Avf el-Abdi.
3: Allah'ın Resulü mescitte. Onu orada ziyaret edebilirsiniz ama evvela soframıza buyurun. Uyuyup dinlenmek isterseniz de sizi misafir ederim.
1: Konukseverliğiniz için müteşekkiriz. Ne dersiniz dostlarım? Uyuyup dinlenmek ister misiniz?
5: Yok hayır, beklemeyelim. Bir an önce Allah'ın Resulünü görmeye gidelim.
3: Siz nasıl isterseniz. Şu yolu takip ederseniz mescide varacaksınız.
1: Allah senden razı olsun.
3: Amin sizlerden de.
2: Kafile bir an önce Allah'ın Resulünü görme niyetindeydi. Ancak Abdullah bin Avf el-Abdi öyle yapmadı. Önce iyice temizlendi ve yeni bir elbise giydikten sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Kutlu Nebi onları hoş geldiniz diyerek karşıladı. Hazreti Peygamber'in karşılamasının ardından heyet adına Abdullah bin Avf söz aldı.
1: Ey Allah'ın Resulü, bizler uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşıyor. Onun için ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliyoruz. Ey Allah'ın Resulü, bize nasihatte bulun, özlü şeyler tavsiye et. Biz de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarını anlatalım. Bu da cennete girmemize vesile olsun.
2: Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
1: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
2: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. cahiliye devrinde şarap için kullanılan topraktan ve ağaçtan yapılmış kapları meşrubat için kullanmalarını da yasakladı. Daha sonra da söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın dedi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Yüzünüz gözlerimizi, sözünüz gönüllerimizi ferahlattı.
2: Kutlu Nebi alnında derin yara izi olan bu adama baktı ve dudaklarında bir tebessüm oluştu. Sonra ona sende Allah'ın sevdiği iki meziyet var, hilm ve haya diyerek iltifatta bulundu. Eşhec utandı, başını eğdi ve ıslanan gözlerini sildi. Yüzü yaralı olan bu adam ömrü boyunca aradığı yemyeşil bahçenin koca ağacı altında gönlüne soğuk pınarlar akıyormuşçasına mutluluğu damarlarında hissederek Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldı ve ruhunun bahçesinden yurdunun bahçesine doğru yola çıktı.
6: Hadislerin hikayeleri.

0: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı için kalktığında şu duayı okurdu. Allah'ım, hamd sanadır. Sen gökleri, yeri ve ondakileri ayakta tutansın. Hamd sana mahsustur. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların maliki sensin. Hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve onda neler varsa hepsinin nurusun. Hamd sana mahsustur. Sen haksın. Senin vaadin de hak. Sana kavuşmak da hak. Sözün de hak. Cennet de hak. Cehennem de hak. Peygamberler de hak. Muhammed de hak. Kıyamet saati de haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. İnanmayanlara karşı sana dayanarak mücadele ettim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul ettim. Benim önceden yaptıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da, açık yaptıklarımı da bağışla. Öne alan da sensin, geriye bırakan da sen. Senden başka ilah yoktur.

0: Haberler az sonra. Reklam. 1 gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam. İste dinle. Az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Orta Doğu'da savaş yeni cephelere yayılıyor. ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran'da, Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası da hedef oldu. Ankara'da TUSAŞ tesislerinden havalanan J-44 tipi eğitim helikopteri kısa süre sonra Temelli'de tarlaya düştü. Kazada yaralanan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hastanede hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisi ise devam ediyor. İngiltere'de Müslüman karşıtı eylemlerin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Nefret etme kek yap sloganıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua, Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ailesiyle birlikte ziyaret etti. Joshua, yaptığı kekleri bir süredir İstanbul'un tarihi camilerinde vatandaşlara ve turistlere ikram ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 417 personel, 126 araç ve iş makinesiyle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı hac kuralları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekilen kura sonucunda 84.942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Sonuçlar E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş, kura töreninde yaptığı konuşmada haccın öneminden bahsetti. Kura'da adı çıkmayanların hüznüyle adı çıkanların sevincinin Allah katında aynı olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları, devlet okullarının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye birincilerinin tamamı devlet okullarından çıkarken, yüksek öğrenim ücretleriyle dikkat çeken özel okullar ilk sıralarda yer alamadı. Kabataş Erkek Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise elde ettikleri derecelerle YKS'ye damga vurdu. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Yurt genelinde sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Sağanak yağışlar görülecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul ve Trabzon 29, İzmir 34, Antalya ve Şanlıurfa 41, Eskişehir 27, Erzurum 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 36, Medine 37, Kudüs 28, Lefkoşa 36, Girne 33, Gümülcine 24 ve Saraybosna 14 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı uzunlu vakitler tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine. Ben Kayseri Mekkazi'den Hatice. Bugün Eşref Ziya'dan Gün Gelir isimli eseri dinlemenizi rica edeceğim. Tabii mümkünse. Bu eser herkese gelsin. Tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin. Şu an benim yanımda olan küçük oğlum Alp Emir'e gelsin. Şu okulda olan şu an eğitimini alan oğlum Muhammed Emre'me gelsin. Ve Fatsa'da babasıyla birlikte tatile gitmiş olan kızım Yağmur'a gelsin. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun.

Aleyküm, hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra, Ankara'dan yayına katılıyorum. Mustafa Cihat'tan Lila eserini canım ailem için istiyorum. Herkese keyifli dinlemeler. Gözler.

Sen ve ben Leyla, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Leyla, burada ben gamlı bir şiirin uyak.

Merhabalar. Diyanet Radyo'yu severek dinliyoruz. Allah'ın selamı sizlerin ve tüm dinleyicilerin üzerine olsun. Erkan Mutlu'dan Gelin Gidelim ezgisini istiyorum. Teşekkürler.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri, Aydın'dan Fatih, hak şerleri hayır eyler ilahisini, çok sevdiğim kıymetli kardeşim Melih Tığcıoğlu ve tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Teşekkür ederim.

Esselamun aleyküm. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Sami Özer'den dağlar ile taşlar ile çağırayım seni Mevlam. İslam alemine gelsin. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziya, akla

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Orta Doğu'da savaş yeni cephelere yayılıyor. ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran'da, Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası da hedef oldu. Ankara'da TUSAŞ tesislerinden havalanan R-44 tipi eğitim helikopteri kısa süre sonra Temelli'de tarlaya düştü. Kazada yaralanan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hastanede hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgihan Kurtoğlu'nun tedavisi ise devam ediyor. İngiltere'de Müslüman karşıtı eylemlerin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Nefret etme kek yap sloganıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua, Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ailesiyle birlikte ziyaret etti. Joshua, yaptığı kekleri bir süredir İstanbul'un tarihi camilerinde vatandaşlara ve turistlere ikram ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 417 personel, 126 araç ve iş makinesiyle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı hac kuralları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekilen kura sonucunda 84.942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Sonuçlar E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş, kura töreninde yaptığı konuşmada haccın öneminden bahsetti. Kura'da adı çıkmayanların hüznüyle adı çıkanların sevincinin Allah katında aynı olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları devlet okullarının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye birincilerinin tamamı devlet okullarından çıkarken yüksek öğrenim ücretleriyle dikkat çeken özel okullar ilk sıralarda yer alamadı. Kabataş Erkek Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise elde ettikleri derecelerle YKS'ye damga vurdu. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Yurt genelinde sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Sağanak yağışlar görülecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul ve Trabzon 29, İzmir 34, Antalya ve Şanlıurfa 41, Eskişehir 27, Erzurum 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 36, Medine 37, Kudüs 28, Lefkoşa 36, Girne 33, Gümülcine 24 ve Saraybosna 14 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

İçecekler. İçtiğimiz sudan da mesulüz. Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşuna gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçe hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona, "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra doğru Resulullah'a geldi ve şöyle dedi, "Ey Allah'ın Resulü, ben onu satın alırsam, o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber evet diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım." dedi. Mekke'de zemzem suyunu içmeye alışık olan Müslümanlar, Medine'ye hicret ettiklerinde suları içmekte sıkıntı çektiler. Bu bölgede içme suyu çoğunlukla kuyulardan sağlanmaktaydı. Ancak bu kuyuların suları kalite itibarıyla birbirlerinden farklıydı. Hazreti Peygamber suyun temiz ve tatlı olmasına dikkat ediyor, her kuyunun suyunu içmiyordu. Değişik kuyulardan Hazreti Peygamber'e tatlı su getiriliyordu. Hatta Medine'ye 2 günlük mesafede bulunan ve Büyütüs Sükya denilen pınardan da su getirilirdi. Hazreti Peygamber'in Rume kuyusunu satın almak istemesi sadece kendisinin değil, ashabının içtiği suyun da temiz ve tatlı olması yönündeki gayretlerini göstermektedir. Hazreti Osman'ın tavrı ise bütün Müslümanlara örnek olacak niteliktedir. Allah Resulü'nün Mekke'deyken içmeye doyamadığı, oradan uzak kaldığı günlerde de özlemini çektiği su Zemzem'dir. Hayatının son yıllarında onun Mekke'den Zemzem suyu getirdiği rivayet edilir. Mekke'deki Süheyl bin Amr'a bir mektup yazarak mektubunu alır almaz kendisine Medine'ye Zemzem göndermesini ister. Süheyl de derhal 2 kap dolusu Zemzem gönderir Medine'ye, kutlu elçiye. İnsan da dahil olmak üzere pek çok canlının özünü oluşturan su, onların hayatta kalabilmesinde de en önemli etkendir. İçinde yaşadığımız dünya su açısından fakir sayılmaz. Ancak bunun büyük çoğunluğunu deniz sularının oluşturduğu, insanın içebileceği tatlı su kaynaklarının ise kısıtlı olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Günümüzde iklim değişiklikleri, kuraklık gibi nedenlerle su kaynaklarının giderek azalması, gelecekte susuzluk riskinin daha da artmasını gündeme getirmekte ve insanlığın ciddi su sıkıntısı yaşayacağının sinyallerini vermektedir. Bu da mevcut su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiği gerçeğini hatırlatmaktadır. Özellikle dünyanın Afrika gibi çeşitli bölgelerinde insanların içecek su sıkıntısı yaşadıkları düşünülmektedir.

koyduğu önemli prensiplerdendir. Kutlu Nebi, sağlık açısından suyun tadına ve temizliğine dikkat ettiği kadar içme adabına da önem verirdi. Su içmeye besmele ile başlamak, suyu bir yudumda değil arada nefes alarak dinlene dinlene içmek, nefes alırken su içilen kabı ağızdan uzak tutmak ve su içtikten sonra da Allah'a hamd etmek, Hazreti Peygamber'in su içme adabı olarak zikredilebilir. Hazreti Peygamber'in gerek ayakta su içmeyi yasaklaması, gerekse unutarak ayakta içen kimsenin içtiği suyu çıkarmasını istemesi mutlak bir anlamda değil, o toplumun örf ve adetine muhalefet bağlamında ya da sağlık ve edep açısından oturarak içilmesine alıştırmaya ilişkin nebevi bir tavsiye olarak değerlendirilmelidir. Nitekim bazı rivayetler, Hazreti Peygamber'in zemzemi kovadan ayakta olduğu halde içtiğini haber verirken, bazı rivayetlerse zemzem içerken onun deve üzerinde bulunduğunu anlatır. O halde Hazreti Peygamber'in suyu yerine göre ayakta içtiği, yerine göre de oturarak içtiği anlaşılmaktadır. Zemzemi ve duvarda asılı kapta bulunan suyu ayakta içtiğine dair hadislerin, oturarak içme imkanının olmadığı durumlar için geçerli olduğu da söylenmiştir. Bir defasında Hazreti Ali, aldığı abdestten arta kalan suyu ayakta içmiş ve oğlu Hüseyin'in buna hayret ettiğini görünce, "Hayret etme, deden peygamberi benim yaptığımı yaparken gördüm." demiştir. Bu nedenledir ki Hazreti Ali, suyun ayakta içilmesini sakıncalı görmüyor ve suyu hem ayakta hem de oturarak içiyordu. Yine müminlerin annesi Hazreti Ayşe ile Sa'd bin Ebi Vakkas, insanın ayakta su içmesinde bir mahsur görmüyorlardı. Bütün bunlar göstermektedir ki suyun oturularak içilmesi daha uygun olmakla birlikte bazı durumlarda ayakta içilmesinde bir sakınca yoktur. Kaynayan bir pınardan, akan dereden, yer altındaki kuyudan, tarladaki testiden su içme şekli tabiatıyla hep aynı olmamıştır. Bu nedenlidir ki Resulullah uygun bir kabın bulunmadığı bir ortamda havuza ağızlarını dayayarak su içen ashabına ellerini güzelce yıkamalarını ve sonra suyu avuçlarıyla içmelerini tavsiye etmiştir. Su kaplarının içine bakmadan su içmeyi tasvip etmemiş, herhangi bir şeyin içine düşmesi veya girmesi ihtimaline karşı kapların ağızlarının kapatılmasını istemiştir. Diğer peygamberler gibi çocukluk döneminde sürü otlattığından olsa gerek, Hazreti Peygamber'in en sevdiği içeceklerden biri de süttür. Bölgenin doğa şartları, özellikle yolculuk sırasında bazen içecek bir yudum su bile bulmayı imkansız kılıyordu. Böyle bir durumda yolcuların imdadına çoğu zaman sürüsünü otlatan bir çoban yetişiyordu. Peygamber Efendimiz de Hazreti Ebu Bekir, Mekke'den Medine'ye hicret ederken yolda susamışlar, karşılarına çıkan çobanın kendilerine ikram ettiği sütle susuzluklarını gidermişlerdi. Süt, bir taraftan insanın dünyaya geldikten sonra aldığı ilk gıda, diğer taraftan da İslam'ın temiz ve sağlıklı beslenme ilkesine uygun en temel içeceklerdendir. Bebek için doğum sonrası beslenmede anne sütü büyük önem taşır. Çocuğun fiziki gelişim ve hastalıklara direnç açısından daha güçlü hale gelmesini sağlar. Bu nedenledir ki Kur'an, annelerin çocuklarını 2 yıl boyunca emzirmelerini tavsiye etmektedir. Ashab, kendilerine misafir olan Hazreti Peygamber'e içecek bir şey istediğinde süt ikram etmeyi arzularlar, soğutmak ya da hafifletmek amacıyla o dönemin adeti üzere süte bazen soğuk su ilave ederlerdi. Hazreti Peygamber de kendisine hediye olarak getirilen sütten hem içer hem de yanında bulunanlara ikram ederdi. Sütün hem yemek hem de suyun yerini tutan bir içecek olduğuna dikkati çeken Allah Resulü, ashabına şu tavsiyelerde bulunmuştu. Biriniz yemek yediğinde, "Allah'ım bu yemeği bize bereketli kıl ve bize ondan daha iyisini yedir," desin. Ona süt ikram edildiğinde ise, "Allah'ım bunu bize bereketli kıl ve bize bundan daha fazlasını ver," desin. Zira hem yiyecek hem de içecek yerine geçen sadece süttür. Resulullah yatağına uzandığında da şöyle dua ederdi. "Bizi yedirip doyuran, bizi içirip kandıran, her konuda bize yeten ve bizi sığındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler vardır." Resul-i Ekrem döneminde tercih edilen içeceklerden biri de şerbetti.
Kuru hurmayla kuru üzümün bir miktar suda ısıtılmasıyla elde edilen şerbet,

Hazreti Peygamber'in ve sahabenin günlük içecekleri arasında yer almaktaydı. Hazreti Peygamber bu tür içeceklerin tatlı ve soğuk olanını tercih ederdi. Hazreti Peygamber'in yemeklerin akabinde içtiği şerbet, kuru hurma ya da kuru üzümün sabahleyin bir kapta ısıtılmasıyla elde edilir, akşam olunca yemekten sonra kendisine takdim edilirdi. Aynı şekilde akşamleyin yapılan da ertesi sabah sunulurdu. Geriye kalan bozulmuşsa dökülür, bozulmamışsa bir başkasına ikram edilirdi. Böylece günde iki defa şerbet yapılır, sonra da kaplar yıkanırdı. Kuru meyvelerin ıslatılmasıyla elde edilen şerbet türleri yanında bal şerbeti de Hazreti Peygamber'in sıklıkla içtiği içecekler arasında yerini almıştı. Bal şerbetini kendisi içtiği gibi karın ağrısı gibi rahatsızlıkları bulunanlara da tavsiye etmişti. Sıcaktan dolayı şerbetlerin uzun süre bozulmadan kalması mümkün olmuyordu. Bunda şerbetin içine konulduğu kabın cinsi, büyüklüğü ve ağzının kapalı olup olmamasının etkisi büyüktü. Bu yüzden bozulup insan sağlığına zararlı hale gelmeden önce kısa zamanda tüketilmesi gerekiyordu. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber'in oruç tuttuğunu bilen Ebu Hureyre, iftar saatini bekleyip akşam olunca ona su kabağı içerisinde hazırlamış olduğu şerbeti götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, bugün oruçlu olduğunu öğrendim ve iftarını bu şerbetle açmanı arzuladım," dedi. Hazreti Peygamber şerbeti eline aldı. Ekşimiş ve keskinleşmiş olduğunu görünce Ebu Hureyre'ye, "Bunu al bahçeye dök, zira bu Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların içkisi haline gelmiş," buyurdu. Bu bölgede şerbet, şıra, meyve suyu gibi içeceklerin hazırlanması ve saklanmasında genellikle küp, su kabağı, hurma ağacından oyulmuş ve ziflenmiş kaplar kullanılmaktaydı. Bu kaplardaki sıvalar gerek kabın özelliğinden gerekse içeceğin yapılış şekline ve karışım durumuna göre kısa sürede bozulabiliyor, mayalanıp içki haline gelebiliyordu. İçkinin haram kılınmasıyla birlikte Hazreti Peygamber bu kapları yasaklayıp onların yerine deriden yapılan tulumların kullanılmasını tavsiye etti. İlk anda bu kapların kullanımının tamamen yasaklandığı sanıldı. İlerleyen zamanlarda ise yasağın içeceklerle ilgili olduğu, söz konusu kapların başka amaçlar için kullanılmasında bir sakınca bulunmadığı anlaşıldı. Hazreti Peygamber'in tercih ettiği içecekler arasında yer alan su, süt, bal şerbeti gibi doğal içecekler, cennet içecekleri arasında Kur'an'da da zikredilmektedir. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin durumu şöyledir. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlanma vardır. Hazreti Peygamber de aynı şekilde cennette su, bal, süt ve şarap denizleri olduğunu, bunlardan da ırmakların fışkıracağını belirtmiştir. Cennet ehline selsebil adlı bir suyun, içenlere lezzet veren berrak cennet şaraplarının sunulacağı, içerisine kafur atılmış kadehlerden ve aktıkça akan pınarlardan içeceklerin ikram edileceği bildirilmiştir. Ayrıca Allah Resulü, cennette kendi havzının bulunduğunu ve bunun sütten daha ak, baldan daha tatlı, miskten daha hoş kokulu suyundan içenlerin bir daha asla susamayacağını haber vermiştir. Hazreti Peygamber, temiz ve helal olmak şartıyla kendi zamanında yaygın olarak tüketilen her içeceği içmiş, bozulup ekşiyerek insan sağlığına zararlı hale gelen içeceklerden uzak durmuştur. Sarhoş edici vasfı olan içecekleri ise haram kılınmadan önce dahi hiç ağzına almamıştır. İslam'ın ilk yıllarında içki henüz haram kılınmamıştı. Araplar arasında eskiden beri içki kullanımı oldukça yaygındı. Hurmadan yaş ve kuru üzüme, tahıldan bala kadar pek çok gıda maddesinden içki yapılmaktaydı. Mekke'de yaş üzüm ve hurmadan elde edilen şarap, Medine'de ise kuru üzüm ve hurmadan elde edilen içki türleri vardı. Hazreti Peygamber'le birlikte sahabeden bazıları zararlı olduğunu bildikleri için sarhoş edici içecekleri içmezlerdi. Bununla birlikte hakkında herhangi bir yasak olmadığı için bazı Müslümanlar içki içme alışkanlıklarını sürdürmekteydiler. Mekke'nin son yıllarında nazil olan içki ile ilgili ilk ayette, "Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır," buyurularak

hurma, üzüm ve diğer meyve sularının iki özelliğe sahip olduğu belirtildi. Biri insan için temiz bir rızık olma, diğeri ise mayalanınca alkole dönüşme özelliğiydi. Fakat bu nimetten temiz ve sağlığa uygun rızık almakla, kendisine zevk verecek ve onu sarhoş edecek içkiyi içmek arasındaki seçim insana bırakıldı. Daha sonra Medine'de nazil olduğu rivayet edilen ayette ise, içkinin bir takım faydaları olmakla birlikte zararının faydasından daha çok olduğu belirtiliyordu. Bu ayet, alkollü, sarhoş edici içkiler ve şans oyunları ile ilgili verilen ilk açık hüküm niteliğindeydi. Üçüncü aşamada ise müminlere sarhoşken namaz kılmaları yasaklandı. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bu ayet bazı sahabilerin sarhoşken cemaatle namaza durmaları ve ayetleri yanlış okumaları üzerine inmişti. Böylece bazı sahabiler içkiyi tamamen bırakmışlar, bazıları da namaz dışındaki vakitlerde içki içmeye devam etmişlerdir. Hazreti Ömer, içkiye ilişkin hükmün açık bir şekilde tayin edilmesi yönünde dua eder hale gelmişti. Ve nihayet Allah Resulü, "Ey insanlar, Yüce Allah içkiyi kesinlikle reddetmiştir. Galiba Allah içki hakkında bir hüküm indirecektir." buyurdu. Ardından Kur'an-ı Kerim'in şu ayetleri nazil oldu. "Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?" Böylece içki ve kumar kesin bir şekilde yasaklandı. Bunun üzerine Müslümanlar evlerinde bulunan içkileri Medine sokaklarına döktüler. Bu emir öylesine bir tesir meydana getirdi ki o günün şartlarında dokunulması yasak bir mal olarak kabul edilen yetimlere ait içkiler bile döküldü. İslam içkiyi haram kılarken diğer bazı hükümlerde olduğu gibi ikna edici ve tedrici bir metot takip etti. Belli safhalardan sonra kesin yasaklama yoluna gitti. Artık içkinin içilmesi bir yana ticaretinin yapılması da yasaktı. Hatta üzerinde içki bulunan sofraya oturmak bile uygun değildi. Buna dayanarak Müslümanların içki meclislerine katılmamaları, her durum ve şartta içkiye karşı tavır almaları, bulundukları mecliste içki içilmesini önlemeye çalışmaları, buna güçleri yetmiyorsa o tür toplantıları terk etmeleri gibi sonuçlara ulaşıldı. Bizzat Hazreti Peygamber de doğrudan ya da dolaylı olarak içkiyle ilgili olan, içki yapmak için meyveyi sıkan ve sıktıran, içen ve içki dağıtan, taşıyan ve taşıtan, satan ve satın alan, hediye eden ve parasını yiyen 10 sınıf kimseyi açıkça kınadı. İçkinin haram kılınmasını müteakip üzüm üreticileri Resulullah'a geldiler ve ürettikleri üzümü ne yapmaları gerektiğini sordular. Hazreti Peygamber, üzümü kurutarak tüketebilecekleri gibi kurusunu suyla ıslatarak şırasını içebileceklerini ve sirke yapabileceklerini belirtti. Ayrıca ortalama 1/3 oranında azalıncaya kadar kaynatılarak pekmez olarak tüketilmesinde de bir sakınca yoktu. Medine yöresinde bilinmemekle birlikte başka yerlerde arpa, darı gibi tahıllardan değişik adlarla da içki yapılmaktaydı. Hazreti Peygamber, hangi maddeden ne amaçla üretilirse üretilsin, sarhoş eden her şeyin haram olduğunu açıkladı ve çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır ilkesini getirdi. İçkinin insanın ruh ve bedeninde meydana getirdiği tahribatı çok iyi bildiği için, rahmet elçisi Ebu Derda'ya içki içme, çünkü içki her kötülüğün anahtarıdır buyurmuştu. Tedavi amacıyla içki kullandıklarını söyleyenleri ise, içki ilaç değildir, hastalıktır demişti. Bu çerçevede memleketlerin soğuk olması nedeniyle iş yaparken dirençli olmak için buğdaydan içki yapmak isteyenlere de izin vermedi. Hazreti Ömer, içkinin yasaklanmasının hikmetlerinden birini Hazreti Peygamber'in de ifade ettiği gibi aklı gidermesi, yani düşünme kabiliyetini yitirmeye sebep olması şeklinde izah etmişti. Böylece içkinin hangi maddeden elde edildiğine değil, sarhoş edicilik vasfına dikkat çekiliyordu. Zaten Hazreti Peygamber de uyuşturucu özelliği olan maddelerin tamamının yasaklandığını açıklamıştı. Hazreti Ayşe'ye göre de ekmekten ve sudan yapılmış olsa dahi sarhoşluk veren her şey haramdı. Hazreti Peygamber, içki içip namaz kılan bir kimsenin namazının kabul edilmeyeceğini, tevbe etmeden öldüğü takdirde de günahkar olacağını belirtti. Böylece o,
İçkinin insanın ruh ve beden sağlığına verdiği

zararlar yanında uhrevi hayatına yönelik de birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğine vurgu yapıyordu. Peygamberimiz bütün uyarılarına rağmen ümmetten bazılarının ileride değişik adlarla içkiler üretebilecekleri, hatta bunları helal sayacakları yolundaki endişesini dile getirmişti. Zamanla sadece üzüm ve hurmadan yapılan içkinin haram, bunun dışındaki maddelerden yapılanların helal olduğu şeklinde ortaya çıkan yaklaşımlar bu endişeyi doğrular niteliktedir. Yüce Allah, insanlara sayısız nimet ihsan etmiştir. Bunların içinde doğrudan içecek olarak kullanılanlar olduğu gibi, meyveler, sebzeler, bal, çeşitli bitki ve tahıl ürünlerinden bir takım yöntemlerle imal edilen içecekler de bulunmaktadır. Genelde içecekler konusunda İslam'ın temel yaklaşımı, sarhoş edici olup olmadıkları, insan sağlığına zararlı bulunup bulunmadığı yönündedir. Tabiatıyla her şeyde olduğu gibi, içeceklerde de tazelik, sadelik ve doğallık esastır. Bu yüzden meyvelerden doğal yollarla elde edilen şıra, aroma gibi içecekler tercih edilmelidir. Kısacası İslam, temiz ve helal olan her içecekten faydalanmayı öngörmekte, alkollü ve insan sağlığına zararlı olanlardan da kaçınılmasını emretmektedir. Peygamberimizin belirttiğine göre sarhoş eden her şey içkidir ve sarhoş eden her şey haramdır. Kim dünyada içki içer ve ona müptela iken tevbe etmeden ölürse, ahirette cennet şarabından içemez.''

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 70. Bölüm Hayalet Avcısı.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
4: Allah kabul etsin dede.
3: Amin. Hayırdır Mutlu? Sen de mi teheccüd namazını kılmak için uyandın yoksa?
4: Aslında ben uyuyamadım. Uyumak istedim ama...
3: Kabus mu gördün? Ha, gerçi bunun için de uyumak gerekiyordu değil mi?
4: Dede ya, uyuyamadım işte.
3: Peki, seni uyutmayan ve gecenin üçünde yatağından kaldıran şey nedir?
4: Hayalet.
3: Efendim? Anlamadım. Bir daha söyle bakalım.
4: Bugün okulda teneffüs arasında bir arkadaşımdan hayalet hikayeleri dinledim. Öyle etkilendim ki bir ara aklımdan hayalet yakalama makinesi yapmak bile geçti.
3: Hayalet avcısı mı olacaksın sen?
4: Doğrusunu söylemek gerekirse ben hayaletlerden çok korkuyorum dede. Benden hayalet avcısı falan olmaz.
3: Zaten istesen de bunu yapamazsın ki.
4: Nedenmiş?
3: Çünkü hayalet diye bir şey yok da o yüzden.
4: Nasıl yani?
3: Bak şimdi dinle beni. Sevgili peygamberimiz cin yahut şeytan türü hayali bir varlık olarak bilinen gul, yani hayalet veya hortlak inancını da ortadan kaldırarak gul diye bir şey yoktur buyurmuştur.
4: Korkulacak bir şey yok diyorsun yani.
3: Yok tabii. Hem erkek adam böyle şeylerden korkar mıymış?
4: Dede, hani hayalet diye bir şey yoktu? Şu duvardaki ne öyle?
3: Hangi duvarı gösteriyorsun sen?
4: İşte şu sağımızdaki duvarı gösteriyorum.
3: Ha, o mu? Ne görüyorsun orada?
4: Hayalet.
3: Hayalet mi? Bizim Tekir'in gölgesi o. Tekir, gel bakalım yanıma.
4: Ah Tekir, sen yok musun sen? Ödümü patlattın.
3: Evladım, rahatla biraz.
4: Ne yapayım dede? Korkuyorum işte.
3: Öyleyse bir de şunu dinle. Tarih boyunca bazı insanlar hep uydurma şeylerin peşine düşmüş. Mesela kimi ölülerin intikam almak için kabirlerin başında baykuş kılığına girdiğine inanmış.
4: Çok ilginç.
3: Bundan daha ilginç olan şeyler de var. Örneğin yıldızların yağmur yağdırdığını söyleyen ve buna inanan kimseleri de duymaktayız. Oysa hiçbir yıldız yağmur yağdırma kudretine sahip değildir. Yüce Allah dilemedikten sonra yağmurun bir damlası bile yeryüzüne inemez. O yüzden duyduğun her şeye inanma.
4: Teşekkür ederim dede. Oh be, sanki içime bir genişlik geldi. Uykum da.
3: Tabii, uykun da gelir. Birazdan başını yastığa koyunca mışıl mışıl uyursun sen.
4: Peki ya sen? Yatmayacak mısın?
3: Başlamış olduğum hatimim var benim. Birkaç sayfa okuyup öyle yatarım.
4: Aman Allah'ım, o da ne?
3: Yine ne oldu? Bak bir de arkama saklanıyorsun.
4: Dede, görmüyor musun ya?
3: Neyi evladım?
4: İşte şunu.
3: Yine nereyi gösteriyorsun?
4: Salonu.
3: Bakıyorum ama bir şey göremiyorum ki.
4: Ama az önce salondan biri geçti. İşte bak yine geçiyor. Hani hayalet yoktu?
3: O hayalet değil ki zaten.
4: Nedir öyleyse?
3: Doğru ya. Sen ablanın bir uyur gezer olduğunu bilmiyordun değil mi?
4: İnanamıyorum. Benim ablam bir uyur gezer mi? Şimdi de bu odanın içine girdi. Üstelik hiçbir yere çarpmadan yürüyor. Sanki bir ara dış kapıya doğru gidiyordu.
3: Gitse bile kapıyı açamayınca geri döner.
4: Tamam, ben şimdi anladım.
3: Söyle bakalım neyi anladın?
4: Her gece dış kapının niçin kilitlendiğini. Demek bu yüzdendi. Hırsızlar için kapıyı kilitlemiyoruz yani.
3: Ablanın bu haldeyken birkaç kez dışarı çıktığını ve bahçede dolaştığını görünce mecburen dış kapıyı kilitlemek zorunda kaldık. Böylesi onun için daha güvenli oldu. En azından evin içinde biraz dolaşıp odasına geri dönüyor.
4: Evet, görüyorum. Şimdi de kendi odasına doğru yürümeye başladı bile. Dede.
3: Efendim.
4: Bana ablamın bu durumundan niçin bahsetmediniz?
3: Ablan uyku bozukluğu tedavisi görüyor ve bunu kimsenin bilmesini istemiyor yavrum. Bu gördüklerini de unutsan iyi olur. Sakın şaka yollu bile olsa ablanın uyur gezer biri olduğunu ima etme. Tamam mı?
4: Bunun şakasını bile yapmam dede.
3: Aferin sana.
4: Peki ablam bu hastalıktan ne zaman kurtulur?
3: Ablam bundan birkaç yıl önce her gece kalkıp yarı uykulu bir şekilde dolaşıyordu. Çok şükür tedavi sonuç verdi ve artık haftada bir veya iki gece yatağından kalkıp geziyor. Doktor zamanla bunun daha da azalacağını söyledi.
4: Dede, salonda bir karartı daha gördüm. Bir gölge mutfağa doğru yürümeye başladı.
3: Bir de ben bakayım. Tam seçemedim ama.
4: Dede, hala göremedin mi? Bak, elinde bir su bardağı var.
3: Babaanneni tanımadın mı yoksa?
4: Babaannem de mi uyur gezer?
3: Yok canım, belli ki susamış. Önce suyunu içer, sonra da sabah namazının hazırlığına başlar.
4: Sabah namazının hazırlığı derken?
3: Abdestini alıp seccadesini serer ve namazını kılar işte.
4: Sabah ezanı okundu mu ki?
3: İmsak vakti girdi ya. Namazını kılıp geri yatar.
4: Öyleyse ben de abdestimi alıp sabah namazını kılayım dede.
3: İyi olur evladım. Ben de birkaç sayfa Kur'an okuyayım. Yani nereye koymuştum ben?
4: Kur'an-ı Kerim'i masanın üstüne bırakmışsın.
3: Hay sağ olasın.
4: Dede, ben namazımı kılıp yatıyorum.
3: Tamam yavrum. Kaçıncı cüzde kalmıştım ben? Buldum. 29. cüz, Mülk Suresi.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan.

0: E takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 9 Safer 1448. Rumi takvime göre 10 Temmuz 1442. Tarihte bugün, 2. Meşrutiyetin ilanı, 1908. Erzurum Kongresi toplandı, 1919. Hatay, Türkiye topraklarına katıldı, 1939. Arka sayfa, günün konusu. Mirasçılar mirastan mahrum edilebilir mi? Kişi mirasçısını mirasından mahrum etme hak ve yetkisine sahip değildir. Ancak varisin morisini öldürmesi, farklı dinlerden olmaları gibi mirasçılığa engel eller bulunması durumunda mirasçı mirastan mahrum kalır. Çocuklar anne babanın gönlünü incitecek, sevgi ve gönül bağını koparacak davranışlarda bulunmuşlar veya görevlerini yapmamışlarsa dinen sorumlu olurlar. Onların bu hataları mirastan mahrum bırakılmalarına dinen sebep teşkil etmez. Bu itibarla anne babanın hangi sebeple olursa olsun çocuklarını mirastan mahrum etmek için evlatlıktan reddetme yetkisi bulunmadığı gibi mirastan mahrum bırakmak için vasiyette bulunması da caiz değildir. Ailede anne baba kendi sorumluluklarını, çocuklar da kendi sorumluluklarını bilerek ailevi yaşantılarını bir Müslümana yakışır şekilde düzenleyip sürdürmek mecburiyetindedirler. Bir hadis. Bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi, ölürken 100 dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu Spor.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Akıl keskin ve uzak görüşlüdür. Adımlarını yavaş atar, yere sağlam basar. Ele alınan iş ne kadar karmaşık ve bulanık olursa olsun, onun süzgecinden geçer geçmez durulur. Bütün düğümler çözülür. Akıl kaçana yetişir, uçanı yakalar, kırığı onarır, bozuğu düzeltir.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, "Ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım," diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Orta Doğu'da savaş yeni cephelere yayılıyor. ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran'da, Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası da hedef oldu. Ankara'da TUSAŞ tesislerinden havalanan R-44 tipi eğitim helikopteri kısa süre sonra Temelli'de tarlaya düştü. Kazada yaralanan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hastanede hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgihan Kurtoğlu'nun tedavisi ise devam ediyor. İngiltere'de Müslüman karşıtı eylemlerin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Nefret etme kek yap sloganıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua, Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ailesiyle birlikte ziyaret etti. Joshua, yaptığı kekleri bir süredir İstanbul'un tarihi camilerinde vatandaşlara ve turistlere ikram ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 417 personel, 126 araç ve iş makinesiyle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı hac kuralları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekilen kura sonucunda 84.942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Sonuçlar E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş, kura töreninde yaptığı konuşmada haccın öneminden bahsetti. Kur'an'da adı çıkmayanların hüznüyle adı çıkanların sevincinin Allah katında aynı olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları, devlet okullarının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye birincilerinin tamamı devlet okullarından çıkarken, yükseköğrenim ücretleriyle dikkat çeken özel okullar ilk sıralarda yer alamadı. Kabataş Erkek Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise elde ettikleri derecelerle YKS'ye damga vurdu. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Yurt genelinde sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Sağanak yağışlar görülecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul ve Trabzon 29, İzmir 34, Antalya ve Şanlıurfa 41, Eskişehir 27, Erzurum 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 36, Medine 37, Kudüs 28, Lefkoşa 36, Girne 33, Gümülcine 24 ve Saraybosna 14 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İnsanın Yüce Rabbimizle bağını, irtibatını kuran, sağlayan özel ibadetler vardır. Bunların başında kuşkusuz dua gelir. Dua, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ibadetin özü, yerin göğün anahtarıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bizleri, kullarını dua etmeye davet ediyor. Bu eylemi, bu ibadeti nasıl yapacağımızı, nasıl gerçekleştireceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini farklı ayeti kerimeleriyle bize bildiriyor. Ve yine yüce kitabımızda dua örnekleriyle karşılaşıyoruz. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmasını istediği dualara Kur'an-ı Kerim'de yer verildiği gibi aynı zamanda farklı peygamberlerin yapmış oldukları duaları yine yüce kitabımızda görüyoruz. İşte bu programımızda Kur'an-ı Kerim'de dua kavramına, duanın önemine, nasıl dua etmemiz gerektiğine ve yüce kitabımızda yer alan dua örneklerine yer vermeye çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, duanın bir ibadet olduğunu, Rabbimizin bizi dua etmeye davet ettiğini ifade etmiştim. Bugün Araf suresinin 55. ayeti kerimesine beraberce bakmış olalım. Rabbimiz buyuruyor ki, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o Allah haddi aşanları sevmez. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman her şeyden önce insan olarak, kul olarak duaya davet edilişimizi görüyoruz. Çünkü dua kulun acziyetini, zayıflığını, güçsüzlüğünü haliyle kabul ederek ortaya koyma eylemidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah kendisiyle bağ, irtibat kurma, kendisiyle olan münasebetini artırma ve oluşturmak için kullarını dua etmeye davet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duanın önemine dikkatimizi çekmek adına dua ibadetin özüdür buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, hayatın akışı içerisinde farklı sınavlardan, farklı imtihanlardan, farklı sıkıntılardan geçebiliriz. Bunlarla karşılaştığımız zaman, zaman zaman Rabbimizin nerede, yardımının nerede olduğunu da düşünüp

0: Kıymetli kardeşlerim, ne mutlu bizlere ki bizim fısıltımızı bile işitecek ve her an yalvarış ve yakarışımıza karşılık verecek rahmet ve merhamet sahibi bir Rabbin kuluyuz. Ve Cenab-ı Allah bu yalvarış ve yakarışlarımıza her an karşılık vereceği müjdesini bizlere bildiriyor. İbadetlerin kabulü, eylemi içinde dua ettiklerini görüyoruz peygamberlerin. Kabe-i Muazzama'yı oğlu Hazreti İsmail ile beraber inşa ettikten sonra şu duada bulunurlar. Rabbena takabbel minne. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle. Bundan dolayıdır ki biz hep ibadetlerin ardından birbirimize Allah kabul eylesin temennisinde bulunuruz. İbrahim'i bir sünnettir bu bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, Araf suresindeki ayeti kerimeye baktığımızda bir yakarış haliyle yaşamayı ve kendi içimizden gizlice halimizi Rabbimize arz etmeye davet edildiğimizi de çok net bir şekilde görüyoruz. Ve ayeti kerimenin sonundaki şu uyarı ifadesi de yine bizim dikkatimizi çekiyor. Allah haddi aşanları sevmez. Dua etmemek haddi aşma eylemidir. Cenab-ı Allah'a muhtaç olmadığını, onun yardımına sığınmaya muhtaç olmadığını insanın bir anlamda haliyle ortaya koyma şeklidir. Halbuki dua imani bir eylem, kulun kulluğunu kabul etmesinin en büyük göstergesidir. Ona sığınması, ona iltica etmesi, ona yönelmesi ve sıkıntısının giderilmesini sadece ondan talep etmesidir. Bu sebeple Cenab-ı Mevla duadan müstani olmayı, yüz çevirmeyi, uzaklaşmayı haddi aşmak olarak dile getiriyor. Bizler ağzı dualı, hali dualı, her tavrında Rabbine müracaat etmeyi bir prensip olarak ortaya koyan büyük bir milletin, necip bir geçmişin evlatlarıyız. Cenab-ı Allah duayı hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getiren büyüklerimizden razı olsun, geçmişlerimize rahmet olsun, dualarımız kabul olsun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

emarelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydın, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler geri bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz.

Bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programı ile sizlerle birlikteyiz. En son programımızda Kur'an-ı Kerim'in tarihiyle ilgili konuşuyorduk. Bugün bu konunun devamıyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yemame Savaşı'nda hafız sahabilerden bir kısmının şehit olması, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı telaşlandırarak harekete geçirmiştir. Kur'an metinlerinin bir araya getirilmesi konusundaki fikrini Halife Ebu Bekir'e götürmüş, o da ikna olarak bu görevi Zeyd bin Sabit'e vermiştir. Yapılan duyuruyla yanında yazılı Kur'an parçaları bulunan sahabilerin, bu metinlerin Kur'an ayeti olduğuna dair iki şahitle birlikte görevli heyete başvurmaları istenmiştir. Zeyd ve diğer heyet üyeleri söz konusu metinleri kontrol edip yazmışlardır. Ortaya konan mushaf bütün sahabilerin onayını almış ve herhangi bir itiraz söz konusu olmamıştır. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman devirlerinde artan fetihler sayesinde farklı kültür ve coğrafyadan insanlar İslam'ı seçmişler, bu bölgelerdeki Müslümanların okuyup amel etmeliliği için Ebu Bekir tarafından oluşturulan mushaf nüshasının çoğaltılması ihtiyacı doğmuştur. Azerbaycan ve Ermenistan'ın fethine kumandan olarak katılan Huzeyfe bin Yeman, askerler arasında kıraat farklılığından kaynaklanan ihtilafı görünce endişe ederek Halife Osman'a müracaat etmiş ve konuya bir çözüm bulunma teklifinde bulunmuştur. Bu endişeleri haklı bulan Halife, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Hazreti Hafsa'nın yanında bulunan Ebu Bekir mushafını çoğaltarak belli başlı merkezlere göndermeye karar vermiş ve bu iş için Zeyd bin Sabit başkanlığında 4 kişiden oluşan bir heyet görevlendirmiştir. Bu çalışma sonunda mushaf 7 nüsha olarak çoğaltılmış, Mekke, Küfe, Basra, Şam, Yemen ve Bahreyn'e gönderilmiş, bir nüsha da Medine'de bırakılmıştı. Ana nüsha ise Hafsa'ya iade edilmişti. Arap dilinde başlangıçta noktalama ve hareke yoktu. Bu özellikle hafız olmayanlar için bazı güçlüklere sebep oluyordu. Söz konusu zorluğu aşmak için harekete geçen ilk halife, Abdülmelik bin Mervan'ın Irak valisi Ziyad bin Ebi, Ebu'l-Esved et-Düeli'den yanlış okumaların önüne geçilmesi için çare bulmasını istemiştir. O da Kur'an'ı baştan sona harekelemek suretiyle önlem almıştır. Harekeleme, okumada kolaylıklar sağlamakla birlikte, alfabedeki benzer harflerin karıştırılmasının önüne geçmemiş, bunun için de Irak valisi Haccac çözüm bulmak üzere İbni Yamer ve Nasr bin Asım'ı görevlendirmiş, onlar da Ebu'l-Esved'den öğrendikleri noktalama işaretlerini Kur'an'a uygulamışlardır. Halil bin Ahmet ise günümüzde kullanılan harekeleri ve diğer noktalama işaretlerini geliştirerek bu çalışmalara son şeklini vermiştir. Kur'an, mushaf haline getirildikten sonra nüshaları çoğaltılarak değişik merkezlere gönderilmiş, o merkezlerde kayda geçirilmiş ve kütüphanelerdeki yerlerini almıştır. Bugün ilk dönemlerde istihsah edilmiş Kur'an nüshaları İstanbul, Kahire, Taşkent ve Yemen kütüphanelerinde yer almakta, yapılan karşılaştırmalardan elimizde bulunan ve hafızların ezberinde yer alan Kur'an'la söz konusu nüshalar arasında hiçbir farkın bulunmadığı anlaşılmıştır. Sevgili dostlar, bugün program içerisinde sizlerle paylaşacağımız son konu Kur'an'ın tertibi. Bugün elimizde bulunan mushaf 6236 ayet ve bunların yer aldığı 114 sureden oluşmuştur.

0: Bu ayrım Risaletin ilk yıllarında yapılmış ve bizzat Kur'an da bu bölümlemeye işaret etmiştir. Yerleri bizzat Peygamberimiz tarafından belirlenmiş olan ayet ve sureler, hicretten önce veya sonra nazil oluşlarına göre Mekki ve Medeni diye ikiye ayrılmakta. Yaygın olan kanaate göre surelerin 86'sı Mekki, 28'i Medeni'dir. Bazı Mekki surelerin içinde Medeni, Medeni surelerin içinde de Mekki ayetler vardır. Mekki surelerde daha çok Allah'ın birliği, her türlü şirkten korunma, geçmiş ümmetlerin başına gelen hadiseler gibi itikadi ve ahlaki değerlerden söz edilmekte. Bu dönemde nazil olan ayetler çoğunlukla kısa ve şiirsel anlatıma sahiptir. Buna mukabil medeni ayetler daha çok ibadet, muamelat, haram ve helal gibi konuları içermekte. 114 sureden sadece Tevbe suresinin başında besmele bulunmamakta. Bu husus söz konusu surenin müşrik ve kafirlere ultimatomla başlaması, güven bildiren besmelenin ise ultimatomla uyuşmayacağından kaynaklanmakta. Kur'an ayetlerinin sayısı konusunda farklı rakamlar söz konusu. Ayetlerin sureler içindeki tertibinin Peygamber Efendimiz'e ait bir tasarruf olup, bu tasarrufu Cebrail'in istediği yönündeki hadise dayanan alimler, ayetlerin tertibinin vahye dayalı olduğu hususunda fikir birliği halinde. Bunun en önemli delili, Cebrail ile Peygamber Efendimiz'in yılda bir defa Kur'an'ı karşılıklı okumalarıdır. Sevgili dostlar, bugünlük programımızın sonuna geldik. Program içerisinde Kur'an-ı Kerim'den ve Kur'an-ı Kerim'in tertibinden, aynı zamanda tarihinden bahsettik. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Hüsnü hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, geri vermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli. Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Orta Doğu'da savaş yeni cephelere yayılıyor. ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran'da, Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası da hedef oldu. Ankara'da TUSAŞ tesislerinden havalanan J-44 tipi eğitim helikopteri kısa süre sonra Temelli'de tarlaya düştü. Kazada yaralanan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hastanede hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisi ise devam ediyor. İngiltere'de Müslüman karşıtı eylemlerin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Nefret etme kek yap sloganıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua, Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ailesiyle birlikte ziyaret etti. Joshua, yaptığı kekleri bir süredir İstanbul'un tarihi camilerinde vatandaşlara ve turistlere ikram ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 417 personel, 126 araç ve iş makinesiyle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı hac kuralları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekilen kura sonucunda 84.942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Sonuçlar E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş, kura töreninde yaptığı konuşmada haccın öneminden bahsetti. Kura'da adı çıkmayanların hüznüyle adı çıkanların sevincinin Allah katında aynı olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları devlet okullarının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye birincilerinin tamamı devlet okullarından çıkarken yükseköğrenim ücretleriyle dikkat çeken özel okullar ilk sıralarda yer alamadı. Kabataş Erkek Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise elde ettikleri derecelerle YKS'ye damga vurdu. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Yurt genelinde sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Sağanak yağışlar görülecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul ve Trabzon 29, İzmir 34, Antalya ve Şanlıurfa 41, Eskişehir 27, Erzurum 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 36, Medine 37, Kudüs 28, Lefkoşa 36, Girne 33, Gümülcine 24 ve Saraybosna 14 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 9 Safer 1448. Rumi takvime göre 10 Temmuz 1442. Tarihte bugün 2. Meşrutiyetin ilanı 1908. Erzurum Kongresi toplandı 1919. Hatay Türkiye topraklarına katıldı 1939. Arka sayfa. Günün konusu. Mirasçılar mirastan mahrum edilebilir mi? Kişi mirasçısını mirasından mahrum etme hak ve yetkisine sahip değildir. Ancak varisin murisini öldürmesi, farklı dinlerden olmaları gibi mirasçılığa engel haller bulunması durumunda mirasçı mirastan mahrum kalır. Çocuklar anne babanın gönlünü incitecek, sevgi ve gönül bağını koparacak davranışlarda bulunmuşlar veya görevli

0: kendilerini yapmamışlarsa dinen sorumlu olurlar. Onların bu hataları mirastan mahrum bırakılmalarına dinen sebep teşkil etmez. Bu itibarla anne babanın hangi sebeple olursa olsun çocuklarını mirastan mahrum etmek için evlatlıktan reddetme yetkisi bulunmadığı gibi mirastan mahrum bırakmak için vasiyette bulunması da caiz değildir. Ailede anne baba kendi sorumluluklarını, çocuklar da kendi sorumluluklarını bilerek ailevi yaşantılarını bir Müslümana yakışır şekilde düzenleyip sürdürmek mecburiyetindedirler. Bir hadis. Bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi, ölürken 100 dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz. Dinlenmeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

de sizi dinliyoruz. Beri gel beri, nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Dua Allah'ın ihsanıdır. Güç yetiremiyorsan lütuf Kâbesine uçup çaresizliğini çare kılana arz et. Çünkü ağlayıp inlemek güçlü bir sermayedir. Ey gaflet perdesiyle gözü kapanmış kişi, şu ayete iyi bak. Cenab-ı Hak bana dua ediniz ki kabul edeyim buyuruyor. Nimetlerine şükretmedikleri, hatta çok yanlış işler yaptıkları halde kullarına hak etmedikleri bağışlarda bulunan Rabbim, ey büyükler büyüğü, senin bizim büyük günahlarımızı lütfunla affetmeye gücün yeter. Allah'ım, biz hırs ve şehvet yüzünden kendimizi yaktık, yandırdık. Böyle olmakla beraber dua etmesini ve mağfiret talep etmesini yine senden öğrendik. Başlangıçta bu duayı sen emrettin. Yoksa toprak ehli buna nasıl cüret ederdi? Ey bizi hayrete düşüren Rabbim, bize duayı emrettiğine göre duamızı kabul eyle.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Akraba, akrabadan yararlanır. İnsan bu surette neşe bulur. Akraba ve kardeşlerle barışık durmak, eş ve dostla kaynaşmak gerekir.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliği...

0: İSG'nin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Orta Doğu'da savaş yeni cephelere yayılıyor. ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran'da, Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası da hedef oldu. Ankara'da TUSAŞ tesislerinden havalanan J-44 tipi eğitim helikopteri kısa süre sonra Temelli'de tarlaya düştü. Kazada yaralanan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hastanede hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisi ise devam ediyor. İngiltere'de Müslüman karşıtı eylemlerin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Nefret etme kek yap sloganıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua, Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ailesiyle birlikte ziyaret etti. Joshua, yaptığı kekleri bir süredir İstanbul'un tarihi camilerinde vatandaşlara ve turistlere ikram ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 417 personel, 126 araç ve iş makinesiyle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı hac kuralları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekilen kura sonucunda 84.942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Sonuçlar E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş, kura töreninde yaptığı konuşmada haccın öneminden bahsetti. Kura'da adı çıkmayanların hüznüyle adı çıkanların sevincinin Allah katında aynı olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları devlet okullarının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye birincilerinin tamamı devlet okullarından çıkarken yüksek öğrenim ücretleriyle dikkat çeken özel okullar ilk sıralarda yer alamadı. Kabataş Erkek Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise elde ettikleri derecelerle YKS'ye damga vurdu. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Yurt genelinde sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Sağanak yağışlar görülecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul ve Trabzon 29, İzmir 34, Antalya ve Şanlıurfa 41, Eskişehir 27, Erzurum 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 36, Medine 37, Kudüs 28, Lefkoşa 36, Girne 33, Gümülcine 24,

0: ve Saraybosna 14 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo, severken, sevirken.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

20. En iyiyi ümit et, en kötüye hazır ol. Kalbimizin manevi sağlığı için hassas bir denge gözetmemiz gerekiyor. Bu da ümit ve korku arasındaki dengedir. Bu dengeyi iyi kuramadığımızda ya ümit tarafına ağırlık verir ya da korku tarafına meylederiz. Ümit tarafına aşırı meyletmek kişiyi pervasızlığa, dinin kurallarını umursamamaya, kendini garantide görmeye götürür. Buna karşılık korku tarafına çok ağırlık verildiğinde de bu defa kişi kendisini mahvolmuş, perişan, imtihanı kaybetmiş gibi hisseder. Oysa hassas bir dengeyi tutturan kişi ümitten de korkudan da payını alır, sadece bir tarafa meyletmez. Hangi durumla karşılaşırsa karşılaşsın buna razı olur. Öyleyse bu konuda formülü şu şekilde belirtebiliriz. En iyiyi ümit et, en kötüye hazır ol, elde ettiğine razı ol. Gerek Peygamberimizin hayatında, gerekse Kur'an'da anlatılan peygamber kıssalarına baktığımızda, hepsinde gördüğümüz ortak üç hususu bu şekilde ifade etmek mümkündür. Bunlara kısaca bakalım. 1. En iyiyi ümit et. Sonsuz merhamet, adalet, hikmet ve kudret sahibi bir Rabbe iman ediyoruz. O, kendisine iman eden, hakkıyla tevekkül edip sığınan kullarını asla çaresiz, kendi başına perişan bir vaziyette bırakmaz. Durum ne kadar kötü, şartlar ne kadar olumsuz, düşmanlar ne kadar güçlü, maddi imkanlar ne kadar düşük olursa olsun, Yüce Mevla mutlaka ama mutlaka bir çıkış yolu var eder. Hiç umulmadık yerden kapılar açar. Zaman zaman ilahi yardım gecikebilir. Hatta peygamber ve onun yanındakiler bile Allah'ın yardımı ne zaman diyecek raddeye gelebilir. Sarsıntı geçirebilirler ama öyle ya da böyle bir gün gelir, bulutlar dağılır, zorluklar açılır, mutlu sona ulaşılır. Hazreti Zekeriya aleyhisselam yaşlılık zamanında çocuk sahibi olmak için dua ediyordu. Normalde olmayacak dua gibi görülebilir ama Rabbimizin kudretine nihayet yok. O ol deyince olmayacak olan bir şey yoktur. Hazreti Yakup bir gün Hazreti Yusuf'a ve Mısır'da kaybettiği diğer evlatlarına kavuşacağını ümit ediyordu. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanlar el birlik Medine'yi kuşatmışken, karnına açlıktan taş bağlamış halde hendek kazarken, bir gün İstanbul'un ve Roma'nın fethedileceği müjdesini veriyordu. 2. En kötüye hazır ol. En iyiyi ümit etmek, insanın imtihan olmayacağı anlamına gelmiyor. Rabbimiz Kur'an'da müminlere yardım edeceğini, her fırsatta belirttiği gibi onları gerek fert gerekse toplum olarak çetin imtihanlardan geçireceğini de söylüyor. Şu ayetleri bilmeyenimiz yoktur. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun

0: Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki tasarruflarına razı olmamız gerekir. Burada razı olmakla, zinhar insanların yaptıkları haksızlık ve zulümlere ses çıkarmamayı, bunları sineye çekmeyi kastetmiyoruz. Zira bu miskinliktir, acizliktir. Mümin kimsenin hakkını yemez ama hakkının yenilmesine de razı olmaz. Burada kastettiğimiz hastalık, kaza, ölüm gibi gücümüz ve kudretimiz dışında karşılaştığımız imtihanlardır. İbrahim Tennuri şu şiirinde bunu ne güzel ifade etmiş. Hoştur bana senden gelen, ya hilatü yahut kefen, ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gerek ağlat gerek güldür, gerek dirilt gerek öldür. Bu aşık hem sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Duamız: Rabbimiz dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu unutmaksızın, her işimizde en iyiyi ümit etmeyi ve karşılaştığımız durumlara rıza göstermeyi bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.

0: Hüsnü hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, geri vermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerini annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 9 Safer 1448. Rumi takvime göre 10 Temmuz 1442. Tarihte bugün 2. Meşrutiyetin ilanı 1908. Erzurum Kongresi toplandı 1919. Hatay Türkiye topraklarına katıldı 1939. Arka sayfa. Günün konusu. Mirasçılar mirastan mahrum edilebilir mi? Kişi mirasçısını mirasından mahrum etme hak ve yetkisine sahip değildir. Ancak varisin murisini öldürmesi, farklı dinlerden olmaları gibi mirasçılığa engel haller bulunması durumunda mirasçı mirastan mahrum kalır. Çocuklar anne babanın gönlünü incitecek, sevgi ve gönül bağını koparacak davranışlarda bulunmuşlar veya görevlerini yapmamışlarsa dinen sorumlu olurlar. Onların bu hataları mirastan mahrum bırakılmalarına dinen sebep teşkil etmez. Bu itibarla anne babanın hangi sebeple olursa olsun çocuklarını mirastan mahrum etmek için evlatlıktan reddetme yetkisi bulunmadığı gibi mirastan mahrum bırakmak için vasiyette bulunması da caiz değildir. Ailede anne baba kendi sorumluluklarını, çocuklar da kendi sorumluluklarını bilerek ailevi yaşantılarını bir Müslümana yakışır şekilde düzenleyip sürdürmek mecburiyetindedirler. Bir hadis. Bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi, ölürken 100 dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.
3: Kamu spotu.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.

mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Akıl keskin ve uzak görüşlüdür. Adımlarını yavaş atar, yere sağlam basar. Ele alınan iş ne kadar karmaşık ve bulanık olursa olsun, onun süzgecinden geçer geçmez durulur. Bütün düğümler çözülür. Akıl kaçana yetişir, uçanı yakalar, kırığı onarır, bozuğu düzeltir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Orta Doğu'da savaş yeni cephelere yayılıyor. ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran'da, Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası da hedef oldu. Ankara'da TUSAŞ tesislerinden havalanan J-44 tipi eğitim helikopteri kısa süre sonra Temelli'de tarlaya düştü. Kazada yaralanan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hastanede hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisi ise devam ediyor. İngiltere'de Müslüman karşıtı eylemlerin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Nefret etme kek yap sloganıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua, Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ailesiyle birlikte ziyaret etti. Joshua, yaptığı kekleri bir süredir İstanbul'un tarihi camilerinde vatandaşlara ve turistlere ikram ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 417 personel, 126 araç ve iş makinesiyle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı hac kuralları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekilen kura sonucunda 84.942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Sonuçlar E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş, kura töreninde yaptığı konuşmada haccın öneminden bahsetti. Kura'da adı çıkmayanların hüznüyle adı çıkanların sevincinin Allah katında aynı olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları devlet okullarının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye birincilerinin tamamı devlet okullarından çıkarken yükseköğrenim ücretleriyle dikkat çeken özel okullar ilk sıralarda yer alamadı. Kabataş Erkek Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise elde ettikleri derecelerle YKS'ye damga vurdu. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Yurt genelinde sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Sağanak yağışlar görülecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul ve Trabzon 29, İzmir 34, Antalya ve Şanlıurfa 41, Eskişehir 27, Erzurum 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 36, Medine 37, Kudüs 28, Lefkoşa 36, Girne 33, Gümülcine 24 ve Saraybosna 14 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim sizlerle birlikte bugün Aksaray'a doğru yola çıkıyoruz. Aslına bakarsanız Aksaray, önceki kavimlerden birçok tarihi eseri uhdesinde barındıran harikulade bir şehir. Bugün de sizlerle birlikte Aziz Mercurius yeraltı şehrini ve kilisesini ziyaret edeceğiz. Kıymetli dostlar, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde bulunan Aziz Mercurius yeraltı şehri, Hristiyanlığın yasak olduğu milattan sonra 250'li yıllarda sığınak olarak kullanılmış. Malumunuz Nevşehir vilayetimiz başta olmak üzere ilk dönem Hristiyanlarının özellikle kendilerini muhafaza etmek adına kullandıkları yeraltı şehirleri Türkiye'nin birçok şehrinde bulunmaktı. Sevgili dostlar, yeraltı şehirleri uzun yıllar boyunca doğa koşulları, iklimsel zorluklar, siyasi ve dini baskılar gibi çeşitli nedenlerle insanlara güvenli ve sürdürülebilir bir barınma olanağı sunan kompleks sistemlerdir. Antik çağda bu yapılar genellikle baskınlardan ve baskılardan saklanma amacıyla tasarlanırken, özellikle Hristiyanlığın yasak olduğu erken dönemlerde insanlar dış tehditlere karşı can güvenliklerini sağlamak ve inançlarını özgürce yaşayabilmek için en güvenli sığınak olarak yeraltı mekanlarını tercih etmişler. Korunma amacıyla inşa edilen bu yapılar kolayca kamufle edilebilir, savunması güçlü ve saldırıya kapalı özelliklere sahip. Zamanla güvenlik ve inanç özgürlüğü için kullanılan yeraltı şehirleri gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda evrilmiş. Bu yapılarda inanç özgürlüğü kapsamında sadece odalar, ahırlar, atölyeler, fırınlar, su kuyuları değil, aynı zamanda dini semboller bulunduran kiliseler ve vaftizhaneler gibi ibadet alanları da inşa edilmiş. Kıymetli dostlar, ifade ettiğimiz gibi Türkiye'de sıklıkla rastlanan yeraltı şehirlerinden biri olan Aziz Mercurius yeraltı şehri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde yer alıyor. Şehrin adını aldığı Aziz Mercurius, milattan sonra 225 ve 250 yılları arasında yaşamış bir Roma komutanı olduğu kabul edilen zat. Özellikle Hristiyan olduğunu açıklaması üzerine Roma İmparatoru tarafından Kapadokya bölgesine sürgüne gönderilmiş. Burada öldürüldükten sonra cesedi Mısır'a gönderilmiş. Kıymetli dostlar, bu yeraltı şehri Hristiyanlığın yasak olduğu milattan sonra 250'li yıllarda inananlar için önemli bir sığınak işlevi görmüş. 7 katlı olduğu tahmin edilen şehrin günümüzde 3 katı temizlenerek turizme açılmış. Yapının Doğu Roma döneminde yoğun olarak kullanıldığı düşünülüyor. Yeraltı şehrine giriş halkın develik olarak adlandırdığı Selçuklu dönemine ait bir han üzerinden sağlanıyor. Girişin ardından koridorlar ve odalar vasıtasıyla katlara ulaşılmakta ve tüm geçitler ana kilise yapısına bağlanmakta. Sevgili dostlar, yeraltı şehirlerinde bulunan kiliseler genellikle küçük ölçekli olsa da buradaki kilise yapısı büyüklüğüyle dikkat çekmekte ve bir katedrali andıran genişliğe sahip. Kilisenin tavanında gerçekleştirilen kazıda çocuklara ve yetişkinlere ait olduğu belirlenen yaklaşık 20 mezarın bulunduğu ayrı bir oda tespit edilmiş. Bu mezarlardan birinde bir erkek ve bir kadının aynı lahit içinde üst üste defnedildiği görülmüş. Kilise içinde çeşitli türlerde haç işaretleri ve erzak küpleri bulunmuş. Yeraltı şehrinin bir köşesinde Develi Dam olarak adlandırılan bir türbe mevcut. Bu mekanın yanındaki odada duvarlara işlenmiş çeşitli kabartmalar yer almakta. Kilise geç dönemlere kadar dini amaçlarla kullanılmaya devam etmiş. Sevgili dostlar, Aziz Mercurius yeraltı şehri ve kilisesi, Aksaray'ın bir diğer önemli yeraltı şehri olan Saratlı Kırkgöz yeraltı şehri ile birlikte turistlerin en fazla ziyaret ettiği alanlardan bir tanesidir. Efendim, buradan çıkarmamız gereken mana şu: elbette Cenab-ı Allah'ın Hazreti İsa aleyhisselama tebliğ ve irşad vazifesini verdiği, peygamberliği verdiği andan itibaren elbette ona inananlar ve onunla birlikte özellikle Allah katında tek din olan İslam'ın bütün güzelliklerini ve hassasiyetlerini yayma gayretinde olan insanlar çok güçlükle ve zorlukla karşılaştılar. Bu vesileyle yeryüzüne yayıldılar ve nihayetiyle korunaklı bir yer aradılar kendilerine. Anadolu'muzda da ilk dönem Hristiyanlarının kendilerini korumak maksadıyla yer altındaki şehirlere, bazen doğal olarak oluşmuş, bazen kendi gayretleriyle açtıkları bu şehirlere yerleşerek kendi inançlarını, tevhid inançlarını yaşama gayretleri hakikaten bu coğrafyaların tarihsel ve mekansal olarak kıymetini arttırmakta. Allah-u Teala din-i mübini İslam adına gayret sarf eden ve imanımız ve inancımız doğrultusunda peygamberlere iman eden liyakatli birer mümin olarak onların yanında bulunan cümle inanmışlardan razı olsun. Ve bizler ümmeti Muhammed'den olarak peygamberlerin geçmişte yaşamış olan elbette peygamberlerin kendi hayatlarında düstur olarak ortaya koydukları değerlerle birlikte kendilerine iman etmiş olan kişileriz. Müslümanlığın esaslarından birisi peygamberlere imandır şüphesiz. Onların kutlu yollarına ve onların ifade etmiş olduğu bütün hakikatlere biz de elbette her hücremizle sadık kalmaya ve onların ifadelerinin doğru olduğunu da dile getirmeye devam ederiz. Allah-u Teala din-i mübini İslam üzere Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmetinden kişiler olarak, müminler olarak büyük bir hassasiyetle sarılmaya ve bizleri istihdam ettiği bu yol üzere liyakatli bir mümin olarak ruhumuzu teslim etmeye, son nefesimizi vermeye ve Cenab-ı Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu güzel kıymetlerin değerini bilmeye, bizler namzet olan insanlar olarak bu güzel yolu liyakatli yürüyelim inşallah. Allah-u Teala cümlemize hayırlı ömürler ihsan eylesin. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet.

0: Reklam. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya
1: Katılım var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Böyle bir dünya var. Dünya
0: Katılım var. Reklam.
2: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Dilden çıkıp sıçrayan sözse ateş gibi. Laf olsun diye bir şey anlatmak için o demiri ve taşı birbirine vurma. Çünkü ortalık karanlık ve her taraf pamuk. Düşün, eğer kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur?

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İrfan olan yer ululuk kazanır. Bilgili olan kişi itibar kazanır. Bilir bilgili olan, anlar arif olan. Dileğine ulaşır bilenle anlayan.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Orta Doğu'da savaş yeni cephelere yayılıyor. ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran'da, Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası da hedef oldu. Ankara'da TUSAŞ tesislerinden havalanan J-44 tipi eğitim helikopteri kısa süre sonra Temelli'de tarlaya düştü. Kazada yaralanan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hastanede hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisi ise devam ediyor. İngiltere'de Müslüman karşıtı eylemlerin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Nefret etme kek yap sloganıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua, Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ailesiyle birlikte ziyaret etti. Joshua, yaptığı kekleri bir süredir İstanbul'un tarihi camilerinde vatandaşlara ve turistlere ikram ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 417 personel, 126 araç ve iş makinesiyle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon

0: hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı hac kuralları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekilen kura sonucunda 84.942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Sonuçlar E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş, kura töreninde yaptığı konuşmada haccın öneminden bahsetti. Kura'da adı çıkmayanların hüznüyle adı çıkanların sevincinin Allah katında aynı olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları, devlet okullarının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye birincilerinin tamamı devlet okullarından çıkarken, yükseköğrenim ücretleriyle dikkat çeken özel okullar ilk sıralarda yer alamadı. Kabataş Erkek Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise elde ettikleri derecelerle YKS'ye damga vurdu. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Yurt genelinde sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Sağanak yağışlar görülecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul ve Trabzon 29, İzmir 34, Antalya ve Şanlıurfa 41, Eskişehir 27, Erzurum 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 36, Medine 37, Kudüs 28, Lefkoşa 36, Girne 33, Gümülcine 24 ve Saraybosna 14 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziyan.

Musa aleyhisselam dedi ki, gönlüme genişlik ver Rabbim, işimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Demek ki anlaşılır olmak kolay değil. Bu yüzden fehim ifhamdan eseldir der eskiler. Yani anlatabilmek anlamaktan çok daha zordur. Lisanın insana mahsus olması sebebiyle dil de ruhun anahtarı sayılabilir. Evet, güzel konuşmak bir meziyettir. Bununla birlikte doğru, güzel, etkili konuşmak doğuştan getirdiğimiz bir yetenek olmayıp çabayla elde ettiğimiz bir sonuçtur. Kıymetli dinleyenler, TRT'nin ilk spikerlerinden olan merhum Jülide Gülizar, açık E telaffuzunu düzeltmek için 5 yıl uğraştığını söylemişti bir sohbetinde. Yine tiyatro sanatçısı Ejder Akışık, her gün düzenli bir şekilde dil, dudak egzersizleri yaptığını ve her sahne öncesi bu çalışmalar ihmal etmediğini vurgulamıştı. Çoğu kere konuşmalarımızın anlaşılmadığı, vurgu ve tonlamaya dikkat etmeden, konuşma hızımızın seyrine bakmadan yapılan konuşmalar, muhatap üzerinde

etkisi olmayabiliyor. Seçtiğimiz kelimelerin kendince bir etki alanı oluşturması her zaman mümkün hale gelebiliyor. Zira ifadeyi beyan aynı ile insandır. Çünkü sözcükler zihnimizdeki kavramların karşılıklarıdır. Manayı taşıyan birer vesiledir. Beyanın en mühim temel taşıdır aslında. Her kelime aynı tesiri icra etmezken, sahibinin gönlünde pişirilip sunulan beyanlar karşılık görür bir şekilde. Aziz dinleyenler, kullanılan sözcükler bir medeniyet ölçüsüdür. Bir Kızılderili kabilesi olan Siouxların dilinde hiç argo ve küfür sözcüklerinin olmaması ruhun dile yansıması olsa gerek. Yine kelimeler üzerinde yapılan küçük dokunuşlar anlamı farklı noktaya taşıyabiliyorlar. Örneğin, soykırımı ve katliamı gölgelemek adına bu sözcüklerin yerine etnik temizlik kullanılıyor. Söz dağarcığınızın zenginliğiyle ifadeler ve konuşmalar daha tesirli olacağı da muhakkaktır. Herhangi bir metali belli süreçlerden geçirerek laboratuvar şartları altında dönüştürme işlemine simya demişler. Kelimelerde bir simyacının elinde dönüşüp sadre şifa olup karşılık bulur mu acaba? Kurşunu bakırı altına çevirdiği gibi sözcükleri, ifadeleri, beyanları da tesirli kılmaz mı acaba? Ağzından bal akan insan derler ifadeleri tesirli kişiler için. O bal, ruhunuzdaki samimiyetin dile dökülmüş halidir. Zira kırılır, yaralanır insan, incinir çok kere, dağlanır yüreği boş yere. Dile gelmez hislerini hapseder gönlüne. Dokunmadıkça bam teline, demir atar en ulvi hisler en derine. Ancak ağzından bal akanlar taliptir, dilin mahzenine.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 9 Safer 1448. Rumi takvime göre 10 Temmuz 1442. Tarihte bugün 2. Meşrutiyetin ilanı 1908. Erzurum Kongresi toplandı 1919. Hatay Türkiye topraklarına katıldı 1939. Arka sayfa. Günün konusu. Mirasçılar mirastan mahrum edilebilir mi? Kişi mirasçısını mirasından mahrum etme hak ve yetkisine sahip değildir. Ancak varisin murisini öldürmesi, farklı dinlerden olmaları gibi mirasçılığa engel haller bulunması durumunda mirasçı mirastan mahrum kalır. Çocuklar anne babanın gönlünü incitecek, sevgi ve gönül bağını koparacak davranışlarda bulunmuşlar veya görevlerini yapmamışlarsa dinen sorumlu olurlar. Onların bu hataları mirastan mahrum bırakılmalarına dinen sebep teşkil etmez. Bu itibarla anne babanın hangi sebeple olursa olsun çocuklarını mirastan mahrum etmek için evlatlıktan reddetme yetkisi bulunmadığı gibi mirastan mahrum bırakmak için vasiyette bulunması da caiz değildir. Ailede anne baba kendi sorumluluklarını, çocuklar da kendi sorumluluklarını bilerek ailevi yaşantılarını bir Müslümana yakışır şekilde düzenleyip sürdürmek mecburiyetindedirler. Bir hadis. Bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi, ölürken 100 dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklam.

0: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Rabbim gönlümüze incelik, evimize huzur, ilişkilerimize merhamet katsın. Herkese hayırlı günler dilerim. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızla karşınızdayız. Bugün birçoğumuzun aklından geçen bir soruyla başlayacağız. Ebeveyn olmak günümüzde neden bu kadar zorlaştı? Belki siz de zaman zaman bunu düşünüyorsunuz. Ben gerçekten elimden geleni yapıyorum ama yine de yetmiyorum sanki. Eğer böyle hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Gelin bugün bu zorluğun görünmeyen nedenlerini birlikte konuşalım. Eskiden ebeveynlik neden daha kolaydı? Öncelikle şunu görmemiz gerekiyor. Eskiden hayat daha yavaştı. Kimse sizden her şeyi aynı anda yapmanızı beklemiyordu mesela. Komşuluklar vardı, mahalle vardı, köy vardı, kalabalık aileler vardı. Anne yorgun olduğunda bir teyze devreye girer, baba sıkıştığında bir dost yardım ederdi. Bugünse çok paradoksal bir gerçek var. Daha kalabalık bir çağda yaşıyoruz ama daha yalnızız. Bu yalnızlık ebeveynlik yükünü iki kat daha da ağırlaştırıyor. Bugünün ebeveynleri yalnızca çocuk yetiştirmiyor. Aynı anda hem evin geçimi için çalışıyor, hem hayatın hızına yetişmeye çalışıyor, hem hayatta var olmaya çalışıyor, hem de her şeye yetmeye çalışıyor. Yetişkinler üzerinde bir baskı oluşturan bu yetmeye çalışma hali, sosyal medya veya dizilerdeki örnekler ile zirveye ulaşıyor. Çünkü orada herkesin çocuğu düzenli, söz dinleyen, mutlu, başarılı, sakin. Ve saatlerce çalışan bir anne, akşam saat 10 olduğunda uyumayan çocuğunun öfke krizini görünce de şöyle hissediyor. Bende bir sorun var. Ben yapamıyorum. Oysa hayır. Sosyal medya ve diziler bir vitrin. Realite ise çok daha insani. Geçmişte roller daha netti. Anne şefkatti, baba güven ve destekti. Ve en önemlisi çocuk daha özgürdü. Bugünse her şey birbirine karıştı. Hem tam zamanlı çalışan, hem anne baba, hem öğretmen, hem terapist, hem evi yöneten olmanız bekleniyor. Aynı anda hem sabırlı kalmak, hem üretmek, hem bakmak, hem de öğretiyor olmak. Böyle bir yük hiçbir çağda ebeveynlerin üzerinde olmamıştı. Bu yüzden bir gerçeği kabul edelim. Ebeveynlik bugün çok daha zor. Ama bu sizin suçunuz veya yetersizliğiniz değil. Ve bugünün çocukları eski nesillerden çok farklı. Daha meraklılar, daha hızlı düşünüyorlar, daha özgüvenliler ama aynı zamanda daha kırılganlar ve daha çok uyarana maruz kalıyorlar. Ve en önemlisi duygularını çok daha güçlü yaşıyor ve daha hızlı ifade ediyorlar. Bu değişime rağmen biz hala eski yöntemlerle de yaklaşmaya çalıştığımızda yetersiz ve çaresiz kalabiliyoruz. Bu da anne baba ile çocuk arasında görünmez bir duvar örüyor. Bir diğer faktör çocuğun yetişme ortamı. Kalabalık içinde yalnız olmak çocuğu da etkiler elbette. Apartman dairesinde büyüyen çocuk, oyun alanı az, hareket alanı sınırlı, duygusal boşalma imkanı düşük, sürekli ekranla uyarılan bir zihinle büyüyor. Bu zihin doğal olarak daha gergin, daha sabırsız, daha yoğun, daha tepkili olabiliyor. Bu nedenle öfke nöbetleri, çatışma, odaklanma problemi, sıkılganlık. Bunlar bozukluk değil, çağın ve çevresel faktörlerinin etkileri. Bir yandan hızlandı hayat, bir yandan yorulduk. Konuşmayı unuttuk. Bir evin içinde insanlar saatlerce aynı odada oturup birbirine soru sormadan durabiliyor. Elde telefon veya bir televizyon kumandası. Çocuk böyle ortamlarda anlaşılmadığını hissediyor. Ebeveyn ise çocuğunun tepkilerini huysuzluk sanıyor. Oysa çoğu zaman çözüm çok basit. Biraz dikkat, biraz bakış, biraz dinlemek. Ama modern çağda en zor şey de tam da bu. Ve ebeveynin iç dünyası. Ebeveynlerin en görünmeyen yarası şudur. Kendi çocukluklarının yükü ile ebeveynlik sorumluluğu aynı anda taşınıyor. Bir yanda çocuğu anlamaya çalışırken, diğer yandan da ebeveyn kendi yaralarını saklamaya çalışıyor. Bu yüzden ebeveynin ihtiyacı sadece bilgi değildir. Şefkat, destek, görülme, anlaşılma ihtiyacıdır. Evet, tüm bu zorluklara rağmen yaşadığımız dönemin elbette çok iyi tarafları da var. Bugünün ebeveynleri belki de tarihte eşi benzeri görülmemiş kadar bilinçli, ilgili ve arayış içerisinde. Çocuğunu anlamak istiyor, dinlemek istiyor, kendini geliştirmek istiyor. Ve unutmayalım, bir aileyi değiştiren şey büyük adımlar değil, küçük fark edişlerdir. Bir cümle, bir duruş, bir bakış bile bir çocuğun dünyasını iyileştirebilir. Bugün neden zor sorusuna birlikte baktık. Gençliğe Rehber programımızın bir sonraki bölümünde buluşalım.

0: buluşmak üzere, hoş kalın, hoşça kalın efendim.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aymek.

0: Hüsnü hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde iki göz odada üç çocuğuyla hayat

mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi fası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Orta Doğu'da savaş yeni cephelere yayılıyor. ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran'da, Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası da hedef oldu. Ankara'da TUSAŞ tesislerinden havalanan J-44 tipi eğitim helikopteri kısa süre sonra Temelli'de tarlaya düştü. Kazada yaralanan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hastanede hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgihan Kurtoğlu'nun tedavisi ise devam ediyor. İngiltere'de Müslüman karşıtı eylemlerin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Nefret etme kek yap sloganıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua, Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ailesiyle birlikte ziyaret etti. Joshua, yaptığı kekleri bir süredir İstanbul'un tarihi camilerinde vatandaşlara ve turistlere ikram ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 417 personel, 126 araç ve iş makinesiyle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı hac kuralları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekilen kura sonucunda 84.942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Sonuçlar E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş, kura töreninde yaptığı konuşmada haccın öneminden bahsetti. Kur'an'da adı çıkmayanların hüznüyle adı çıkanların sevincinin Allah katında aynı olduğunu vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları devlet okullarının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye birincilerinin tamamı devlet okullarından çıkarken yükseköğrenim ücretleriyle dikkat çeken özel okullar ilk sıralarda yer alamadı. Kabataş Erkek Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise elde ettikleri derecelerle YKS'ye damga vurdu. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Yurt genelinde sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Sağanak yağışlar görülecek.

0: Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul ve Trabzon 29, İzmir 34, Antalya ve Şanlıurfa 41, Eskişehir 27, Erzurum 30 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 36, Medine 37, Kudüs 28, Lefkoşa 36, Girne 33, Gümülcine 24 ve Saraybosna 14 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 23 Temmuz Perşembe akşamında yani Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Cuma akşamımızın, Cuma bayramımızın olanca güzelliği, tüm rahmeti, bereketi üzerimize olsun, tüm İslam aleminin üzerine olsun efendim. Siz kıymetli dinleyicilerimizin her birimiz için de güzel bir Cuma bayramı, dualarımızın kabul olduğu, Mevlamızın üzerimize sağanak sağanak rahmetini yağdırdığı bir Cuma bayramı Mevla her birimize nasip eylesin efendim. Bayramımız mübarek olsun her birimize. Efendim 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Akşam yoklamasında, Hayırlı Akşamlar programında istek eserlerinizi, selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz efendim bu WhatsApp mesaj numaramıza. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla programımızı başlıyor. Şöyle güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Hemen sonrasında sizin belirlediğiniz eserlerle devam etmek istiyoruz. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz. Hemen şöyle ilk mesajlarımıza bir bakalım. Bakalım hangi şehirlerden bizlere selamlarınızı gönderdiniz. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Kayseri'ye dönüyoruz. Diyanet ailesine saygı, sevgi. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki eserimiz sizlere darmağan olsun. Hiç merak etmeyiniz. Selamünaleyküm Eskişehir'den Tuğba ben. Sizlerin vesilesiyle güzel mesajlarımız sevdiklerimize ulaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Yarınki yolculuğumda herkesten ve özellikle canım eşim Ömer'den dua istiyorum. Hayırlı akşamlar. Yolunuz açık olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz efendim. Bugün gözümün nuru biricik kızım İmran'ın doğum günü. Bu vesileyle kızım için Mustafa Cihat'tan Can Dedim ezgisini yayınlarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyoruz, sağlıklı, bereketli, güzel bir ömür nasip eylesin Yüce Mevlamız. Sıradaki istek eserinizi buluşturalım, dinleyelim, dinletelim. Ardından tekrar diğer mesajlar ve istek eserlerinizle devam edelim. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Cümleten selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ım Gazze'ye, Kudüs'e en hızlı şekliyle kurtuluş versin. Amin efendim. Antalya'dan Mesut Başaran, teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm, Konya'dan Arif ben. Aleyküm selam. Servisteki arkadaşlarımla birlikte sizleri keyifle dinliyoruz. İshak arkadaşım için Maherzain'den bir eser istiyorum. Yayınlarsanız seviniriz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkürler efendim. Selam olsun bizden de güzel memleket Konya'mıza. Tabii ki istemiş olduğunuz eseri de sizlerle buluşturacağız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Hemen isteğimizi buluşturalım, dinletelim. Ardından devam edelim.

Hayırlı akşamlar devam ediyor. Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Konya Meram'dan selamlar. Aleyküm selam. Yarın ablamın sınavı var. Bu vesileyle Ankara'da olacağız. Sizlerden dua ediyoruz. Rabbim muvaffak eylesin, başarılar versin. Bayrak eserini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Berre Sıla, Mevlân Kurtiş, Aşkın Sardı eserini istiyoruz. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı cumalar olsun Çağatay Bey. Amin efendim cümlemize. Tüm dinleyen kardeşlerimize selam olsun. Böyle bir radyo kanalını dinleyebilmek ne büyük bir güzellik. Allah'ım daim eylesin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Zeytinburnu'ndan, İstanbul'dan Mahmut Kayacı, ben gelmedim dava için eserini istiyorum sizlerden, kardeşime hediye ediyorum saygılarımla. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerden de sizlere hediye ve armağanımız olsun. Hem de bütün eserlerimiz. Buyursunlar.

0: Reklam. 1 gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
3: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
5: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı nurlu akşamlar diliyorum. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan güzel nurlu akşamdayız. Hamdolsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Özhan'dan bir eser yayınlarsanız seviniriz. Çok mutlu oluruz. Mehtap ben Çağatay Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam Bağcılar'dan Yücel. Şehit Tahtında eserini Diyanet Radyomuzun dinleyenlerine armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Edirne'den selamlar, aleykümselam. Sıradaki eser eşim Yücel, kızlarım Amine ve Halime, oğlum Ahmet'e istiyorum. Allah kolaylıklar versin, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim, teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Oralarda mısınız efendim acaba, bizleri dinlemekte misiniz? Akşam yoklamasında özellikle sessiz dinleyicilerimiz mesajlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz.

0: Haber devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aydın'dan Fatih. İşimiz yorucu, çalışırken bir yandan sizleri keyifle dinliyoruz. Rabbim kolaylıklar versin efendim. Sıradaki eser bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan olsun. Teşekkür ediyoruz, hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam abicim. Fatma ben. Ömrüm Bir Yalanmış eserini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Nevşehir'den yazıyorum. Nevşehir'e selam olsun bizlerden de. Ve bolca bütün illerimize, dinleyenlerimize, sevgilerimize, selamlarımızı iletiyoruz ama şu güzel istemiş olduğunuz eseri de beraberinde sizlerle paylaşıyor, sizlere armağan ediyoruz. Ardından yine mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Trabzon'dan selamlar. Dinliyoruz sizleri. Mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser istiyoruz sizlerden. Yayınlarsanız seviniriz efendim. Teşekkür ediyoruz. Mükremin ben. Selamlar, saygılar Trabzon'dan. Trabzon'a bizden de selam olsun. Sapanca'dan yazıyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Herkes hayırlı güzel bir gün geçirmek duasıyla Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm abicim, Erzurum'dan Muhammed Furkan, aşkın sardı eserini istiyorum. Annem, babam, kardeşlerim Hasan ve Betül içinde, Betül'e darman olsun, Betül içinde sıradaki eseri armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim istemiş olduğunuz eseri, ardından tekrar kaldığımız yerden mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Çağatay Bey, şu an yol çalışmasından dolayı trafikte zor ilerlerken bize sabrettirecek güzel bir ezgi eşim Okan Bey için istiyorum. Yolda kalan herkese kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu trafikte iyi ki Diyanet Radyomuz var. Efendim iyi ki sizler varsınız. Rabbim sağ selamet varacağınız yerlere varmanızı, gitmenizi nasip eylesin. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam efendim. Osmaniye'den Tuğba, Rabbim gönlünüze göre versin. Amin efendim cümlemize. Kalbinizdeki hayır dualarınızı kabul eylesin. Mustafa Cihat'tan bir eser istiyoruz. Size ve bütün Diyanet dinleyenlerine ve sevdiklerime armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bereketli akşamlar diliyoruz bizler de size. Merhabalar, Sami Sami Özer'den Şeyhimin İlleri eserini yayınlarsanız armağan olsun. İstanbul'dan Tuğba ben, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Sessiz dinleyicilerimiz bekliyoruz efendim. Özellikle sizin mesajlarınızı bekliyoruz. İstek eserlerinizle birlikte buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Eskişehir'den dinliyoruz. Aleykümselam. Sıradaki eser eşime, çocuklarıma ve bütün dinleyenlere gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ankara Akyurt'tan Suna, canım bir tanem, kız kardeşim Hacer için Umut Mürare'den Güller Açmasa'da eserini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olmuş sizler de efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Balıkesir'den Zeynep ben. Her akşam iş çıkışı babamla arabada sizleri severek dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki eseri anneme ve kız kardeşime armağan etmek istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Balıkesir'e de bolca selamı olsun güzel memleketimize. Yine sırada istemiş olduğunuz bir eserimiz var. Sizlerle buluşturalım. Ardından yine mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam. Hayırlı akşamlar devam ediyor.
3: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de hayırlı akşamlar. Şehit tahtında eseri damadım Abdullah Güneş'e armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bitlis'te polis memuru olarak görev yapan oğlum ve tüm emniyet personeli için sıradaki eseri armağan ediyorum. Manisa Kadrettin, bütün emniyet teşkilatımıza, bütün kahraman polislerimize selam olsun efendim. Her birine armağandır bütün eserlerimiz. Selamun aleyküm Diyanet Radyomuza aleyküm selam. Hayırlı akşamlar ve hayırlı cumalarımız olsun. Amin efendim. Finlandiya'dan Melek ben Kemal Faruk'tan Ömrüm eserini yayınlarsanız sevinirim. Allah'a emanet olunuz. Hayırla kalınız. Çok teşekkür ediyoruz. Dünya üzerinde bizleri dinleyen bütün kıymetli dinleyicilerimiz her birinize selam olsun efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi, selamlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eser değerli eşim Halil İbrahim'e armağan olsun efendim. Teşekkür ediyoruz Kocaeli'den Özlem Hanım. Hayırlı akşamlarınız olsun. Aydın'dan Yurda Gül, Topçu ben, Bayburt'taki annem Nimet Meral için hakkını helal et Erzurum eserini istiyorum ve hediye etmek istiyorum. Yayınlarsanız çok memnun olurum. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hayırlı akşamlar olsun. İstanbul'dan Merve ben. Sevgili ailem için ey sevgili ilahisini istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen eserinizle buluşturalım, dinletelim, ardından devam edelim.

Aleyküm selam. Kuryeyim ben. Yolda sizleri dinleyerek paket atıyorum. Teşekkür ediyoruz efendim bizleri dinlediğiniz için. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bilal-i Habeşi eserini istiyorum. Bütün mümin kardeşlerime armağan olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi bütün müminlerin üzerine olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz bizler de sizlere. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. İzmir, Narlıdere'den Basri ben. Sıradaki eser bütün Diyanet personeline armağan olsun. Yayınlarınız olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuza dinleyenlerin aleyküm selam İstanbul'dan Tuğba ben. Bugün ailenizin ilk göz ağrısı İknur ablamın doğum günü. İyi ki var ablamız. Sami Yusuf'tan da Hasbirabbi eserini istiyorum. Doğum günü olan ablama ve bütün dinleyenlere armağan olsun. Diyanet Radyomuza iyi ki varsınız. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olunuz. İyi ki sizler de varsınız efendim. Teşekkür ediyoruz. Bayburt'tan selamlar. 83 yaşındaki annem Nimet Meral sizleri çok seviyor. Annem için bize dervişler geldi eserini yayınlarsanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Sevgiler, selamlar iletiyoruz. Lütfen bulunduğunuz yerleri de yazınız ama ya da isimlerinizi lütfen yazınız ki ismen teşekkürlerimizi de iletmiş olalım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam bütün İslam alemine hayırlı cumalar diliyoruz. Gazze'deki durumun bitmesi için dualarınızı, dualarımızı eksik etmeyelim. Eşref Ziya Terzi'den bir eser istiyorum. Bütün Filistinlilere, mazlum coğrafyalara, Eyüp Sultanlara ve İETT peronlarında, o peronlarda çalışan arkadaşlarıma armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Eyüp Sultanlı İbrahim Yıldız. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Sıradaki bir diğer istemiş olduğunuz güzel eserimizle devam edelim. Ardından tekrar mesajlarınızı sizlerle buluşturacağız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Kütahya'dan Mustafa Ünal, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Sıradaki eser Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyenlerine armağan olsun. İlahileri dinlemekten büyük feyiz alıyoruz. İyi ki varsınız. Ne mutlu bize efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de varsınız. Selamun aleyküm Ankara'dan Mustafa Karadoğan. Aleyküm selam. Rabbim Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara yardım eylesin. Amin. Zulme direnen kardeşlerimize dayanma gücü, sabır ve zafer ihsan eylesin. Amin efendim. Ve sıradaki eseri de ailem başta olmak üzere bütün dinleyenlerinize armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim. Ardından tekrar artık yavaş yavaş programımızın son bölümünde diğer mesajlarımızla kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.
6: Efendim, son bölümdeyiz. Mesajlarınıza bakacağız, ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam. Rabbim sizleri korusun, kollasın, sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Amin efendim. Allah razı olsun. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sizlere dua ve saygılarla çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eserlerimiz size de armağandır, hiç merak etmeyiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Sizleri Nevşehir'den severek dinliyoruz. Sıradaki eser kardeşim Yusuf Armağan olsun. Selam olsun Nevşehir'e. Armağanımız olsun. Ankara'dan selamlar, hayırlı yayınlar. Aleykümselam. Babam rahatsızlık geçiriyor ve dua istiyoruz sizden. Rabbim tez vakitte acil şifalar versin efendim, Şafi ismi hürmetiyle. Onun için bir eser istiyorum sizlerden. Eşref Siyah'dan Bir Güneş Doğuyor eserini armağan edelim bizler de sizlere efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yeni katıldım aranıza. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Emine ben, Bursa'dan yazıyorum. Emine Hanım, programımıza dair son eserimizi sizlere de armağan edelim. Güzel memleketimiz Bursa'ya da bolca sevgiler, selamlar gönderelim efendim. Cuma akşamındayız. Rabbim güzelliğiyle, bereketiyle, muhabbetiyle, bol duası ve rahmetiyle bizlere en güzel cuma akşamı olmasını nasip eylesin inşallah. Dualarınızda olmak duasıyla yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programında buluşmak üzere efendim. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelle'den Dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi El cevazu şer'iyyu yunafi ad-damane kaidesi. Yani bir işin yapılması ya da terk edilmesi konusunda verilmiş olan şer'i izin, yani cevaz, tazminata engeldir diyor kaide. Cevazı şer'i, yani yasal izin, bir işi yapmak veya terk etmek tarzında da olsa o işin mübah olması demektir. Ancak veliyül emrin, yani yöneticinin emri ve izni olmaksızın bir şahıs umuma açık olan yolda veya başkasının mülkünde böyle bir kuyu kazsa ve bu kuyuya da bir hayvan düşüp telef olsa, bu şahsın tazmin yükümlülüğü vardır. Zira şahsın kendisine böyle bir hak tanınmamış veya kendisine böyle bir izin verilmemiştir. Aynı şekilde bu mübah eylem bir işi yapmamak, yani terk etmek tarzında da olsa o işi terk eden kişinin sorumluluğu olmayacaktır. Mesela bir şeyi satmaya veya satın almaya vekil kılınan bir şahsın vekalet konusu olan satma veya satın alma işinden imtina etmesi, yani bu işi yapmaktan kaçınması sebebiyle elindeki satılacak olan mal ya da satın almak üzere kendisine verilen para helak olsa tazmin yükümlülüğü yoktur. Zira yapılması da terk edilmesi de mübah olan bir işi yapmamış, terk etmiştir. Fakat bir işi yapmak veya terk etmek tarzında mübah olan bir eylemden dolayı tazmin yükümlülüğünün olmaması bir takım şartlara bağlıdır. Bu şartlardan birincisi, bu mübah ve caiz olan eylemin selamet ve güvenlik şartı ile kayıtlı olmaması gerekir. İkincisi, bu mübah ve caiz olan eylem başkasına ait olan bir malı kendi kişisel çıkarı için itlaf etmekten ibaret olmamalıdır. Örneklendirelim. Mesela umuma açık olan yoldan geçerken yolda bulunan kamuya ait olan bir şey bundan zarar görmüşse ya da binek olarak kullandığı hayvanın üstündeyken bu binek hayvanı bu umuma açık olan yolda bir şey itlaf etse, bu durumda şahıs tazmin ile yükümlü olur. Zira şahsın umuma açık olan bu yoldan yararlanması her ne kadar mübah ise de bu yararlanma selamet ve güvenlik şartı ile kayıtlıdır. Yani o yoldan yararlanırken umuma açık olan bu yola zarar vermemek kaydıyla o yoldan yararlanmak durumundadır. Aynı şekilde ikinci şartla ilgili olarak da şu örnek verilebilir. Açlıktan helak olma aşamasına gelmiş olan kişinin başkasına ait olan bir şeyi yemek suretiyle canını koruması durumunda bizzat kendi yararına olmak üzere başkasının malını itlaf ettiği için tazmin yükümlülüğü vardır. Haddi zatında canını korumak için başka bir alternatif bulunmaması durumunda şahsın başkasına ait olan bir malı yemek suretiyle kendinden helaki def etmesi caiz ve mübahtır. Değerli dinleyenler, el-ıltıraru la yubtilu hakkal gayri mecelle kaidesi, yani zorda kalmak başkasının hakkını iptal edemez kaidesi, bu kaidenin istisnası veya bu kaideyi sınırlandıran takyid eden yani kayıtlayan bir kaidedir. Bu kaide ile ilgili olarak yapılan istisnalardan biri de şudur. Yolda bir buluntu mal bulan kişi bulduğu bu malı belli bir müddet ilan edip sahibini aramasına rağmen bulamayıp fakirlere sadaka olarak verdikten sonra sahibinin çıkıp gelmesi durumunda mal sahibi dilerse malı bulan kişinin malını tazmin etmesini ister veya yapılan bu tasadduku onaylar. Aynı şekilde birlikte yolculuk yaptığı yol arkadaşının yolda vefat etmesi durumunda arkadaşına ait olan malları bedelini varislere ulaştırmak üzere satabilir. Bu durumda varisler dilerlerse yapılan bu satış işlemini onaylayıp satış bedeli olan parayı alırlar ya da şahsın elinde olan murislerine ait kalan malları alırlar, diğer kısmını da tazmin ettirebilirler. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bu dersimiz için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programında tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
0: Mecelleden dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: Masal Karavanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dua Allah'ın ihsanıdır. Güç yetiremiyorsan lütuf Kâbesine uçup çaresizliğini çare kılana arz et. Çünkü ağlayıp inlemek güçlü bir sermayedir. Ey gaflet perdesiyle gözü kapanmış kişi, şu ayete iyi bak. Cenab-ı Hak bana dua ediniz ki kabul edeyim buyuruyor. Nimetlerine şükretmedikleri, hatta çok yanlış işler yaptıkları halde kullarına hak etmedikleri bağışlarda bulunan Rabbim. Ey büyükler büyüğü, senin bizim büyük günahlarımızı lütfunla affetmeye gücün yeter. Allah'ım, biz hırs ve şehvet yüzünden kendimizi yaktık, yandırdık. Böyle olmakla beraber dua etmesini ve mağfiret talep etmesini yine senden öğrendik. Başlangıçta bu duayı sen emrettin. Yoksa toprak ehli buna nasıl cüret ederdi? Ey bizi hayrete düşüren Rabbim, bize duayı emrettiğine göre duamızı kabul eyle.

sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Sular kaynamaya başlıyor. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Nuh'un tüm gayret ve çabalarına rağmen ne oğlu Yam ne de karısı davetine icabet etmişti. Ama vakit daralıyor, Allah'ın vaadi gerçekleşiyor, sular yükseliyordu. Bir kadın sabahın erken saatlerinde yoğurduğu hamuru pişirmek üzere tandıra gitmeye hazırlanıyordu. Her zamanki gibi hamurunu ve minderini alıp tandıra doğru ilerledi. Gün henüz ağarmasa da gökyüzü her zamankinden daha kapalıydı. Olanları aldırmadan tandıra doğru giden kadın hayatının şokunu yaşadı. Tandır ağzına kadar suyla dolmuş taşıyordu. Kadının kalbi hızla atmaya başladı. Elindeki hamuru bırakıp dışarı çıktığında gördüğü manzara karşısında az kalsın küçük dilini yutacaktı. Gökyüzü kapkara bulutlarla kaplanmıştı. Çok uzaklarda oluktan boşanırcasına yağmur yağdığı belliydi. Çakan şimşekler gökyüzünü kısa sürelerle aydınlatıyor, sonra her yer karanlığa boğuluyordu. Kadın daha bir adım atmıştı ki ayaklarının altından fıskiye gibi sular fışkırmaya başladı. İnsanlar birbirlerini uyandırmış, neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Hazreti Nuh bir gün önceden müminlere haber salmış, gemiye gelmelerini emretmişti. Kendisi de iman ederlerle çoktan gemiye doğru hareket etmişti. İnsanlar tufan olacağını anlamış, var güçleriyle dağa doğru kaçışıyorlardı. Kralın askerleri çamura dönmüş yollarda hızla at koşturarak kralın arabalarına yol açmaya çalışıyordu. Kralın arabaları şehirden uzaklaştığında her taraf diz boyu suyla kaplanmıştı. İnsanlar başta yağmurdan korunmaya çalışsalar da sonra vazgeçtiler. Böyle bir hengamede ıslanmayı dert edinmek aptallıktı. Evlerde tek tük insanlar kalmıştı. Bazıları evlerinin çatısına çıkmış, yağmurun dinmesini bekliyordu. Tapınağın çatısına üst üste isabet eden yıldırımlar çatısıyla beraber üç duvarını da yerle bir etti. Bu yıkımla putlardan birkaçını parçalayıp yere düşürmüş, diğerleri de birbirine yaslanarak durmuşlardı. Bu hengamede kimsenin putlara aldırdığı yoktu. Bir ara tapınak kahini kolunun altında zorlukla taşıdığı bir sandıkla göründü. Onu güçlükle taşıdığı belliydi. Dizlerine kadar yükselen suda rastgele ilerliyordu. Soluklanmak için bir kayanın üzerine henüz çıkmıştı ki kulakları sağır eden bir gürültü eşliğinde bir şimşek onu tepesinden yakaladı. O sırt üstü kayanın üzerine yığılırken elindeki sandık düştü ve içindekilerle beraber sulara gömüldü. Suların yükselmesiyle evlerde bulunan tahtadan putlar sokaklara sürüklenmiş sağa sola çarpa çarpa ilerliyordu. Kimsenin onları kurtarmak gibi bir niyeti yoktu. Daha dün ibadet ettikleri bu tahta parçalarının hiçbir kıymeti kalmamıştı gözlerinde. Hazreti Nuh ve müminler güven içinde gemiye ulaşmış, geminin kapılarını sımsıkı kapatmışlardı. Hazreti Nuh onlara sakin olmaları için nasihat ediyordu. İşte kardeşlerim, Allah'ın vaat ettiği gün gelip çatmıştır. Allah'ın gazabı bugün inkarcılaradır. O müminlere rahmetiyle muamele edecektir. Allah'ı anın, onun yüce isimlerini zikredin ve asla korkmayın. Hazreti Nuh sözlerini henüz tamamlamıştı ki gemi aniden yalpaladı. Anlaşılan sular onu kaldırmaya başlamıştı. Hazreti Nuh pencereden dışarı baktığında evlerin tamamıyla sulara gömüldüğünü gördü. Yağmur hala şiddetle yağıyordu. Gemi su üzerinde bir tahta parçası gibi yüzmeye başladı. Tapınağın kalıntıları ve yüksek binalar dışında bir şey görünmüyordu. Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar yükselip alçaldıkça insanların dehşet çığlıkları kulakları tırmalıyordu. Bazı binaların kalıntıları üzerindeki insanlarla beraber aniden çöktüğü görülüyordu. Gemi yüzerek tapınağa doğru ilerledi. büyük heykellerin sadece kafası görünüyordu. Hazreti Nuh gemidekilere onları göstererek, "İşte kardeşlerim, insanların asırlarca tapındıkları putların halleri. Ne kendilerine ne de onlara tapan insanlara hiçbir faydası dokunmuyor. Şanı yüce Allah ne büyüktür." Hazreti Nuh'la beraber gemideki müminler de tekbir getirdiler. Tapınağın ayakta kalan son duvarı da putları altına alarak devrildi. Dağlardan başka hiçbir şey görünmüyordu artık. Sular yükseldikçe insanlar dağın zirvesine doğru biraz daha yaklaşıyorlardı. Dağda artık adım atacak yer kalmamıştı. İnsanlar birbirlerini aşağı çekerek kendilerine yer açma telaşındaydı. Hazreti Nuh, kalabalıklar arasında oğlu Yağm'ı gördü. Geminin üst katına çıkıp kapıyı açtı ve bütün gücüyle oğluna seslendi. "Yağm, oğlum, bu felaketten kurtuluş yoktur. Bırak inadı ve bizimle gemiye bin. Allah'tan ümit kesilmez. O çok bağışlayıcıdır." "Hayır baba, gördüğün gibi yerim çok iyi. Yağmur da kesilmek üzere. Ben başımın çaresine bakarım. Bana bir şey olmaz." Hazreti Nuh bir şey daha söyleyecekti ki dev bir dalga aralarına girdi. Dağa çarpan dalga yüzlerce insanı suya çekti. Hazreti Nuh dikkatle baksa da oğlunu göremedi ve tekrar içeri girdi. Hazreti Nuh üst kata çıkıp çevreye baktı. Şimdi su yüzeyinde sadece iki şey görünüyordu. Hazreti Nuh'un gemisi ve kralın dağın zirvesine yaptığı kale. Fakat o da her geçen dakika biraz daha suya gömülüp gözden kayboluyordu. Birkaç saat sonra ufuklar dümdüz bir çizgi halini aldı. Hiçbir tarafta ufuk çizgisini bozacak en ufak bir karaltı yoktu. Akşama doğru gökyüzü açıldı. Güneş bütün parlaklığıyla görünmeye başladı. Hazreti Nuh ve müminler o gece dillerinden Allah'ın zikrini eksiltmeden geçirdiler. Bundan sonra ne olacaktı? Kendilerinin görmediği yerlerde acaba kurtulan olmuş muydu? Su üzerinde ne kadar kalacaklardı? Yiyecekleri onları kaç gün idare edebilirdi? Bu soruların cevabını hiç kimse bilmiyordu. Hazreti Nuh bir pencerenin önünde sırtını geminin duvarına yaslayıp gözlerini kapattı. Hayatı bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Sonu gelmeyen çağrılar, kavminin inadı, her türlü alay ve eziyetle onu yıldırma çabaları, müminleri aşağılamalar, kralın ve kavminin ileri gelenlerinin inatla putlara tapmaya devam etmesi, karısı ve oğlu Yağm. Derin bir iç çekti. Gözlerinden gayri ihtiyari birkaç damla yaş döküldü. Ve Hazreti Cebrail, Hazreti Nuh'a gelerek oğlu hakkındaki sorularını cevapladı. Onun bildirdiğine göre ancak müminler kardeş olabilirdi. Kötü davranışları alışkanlık haline getiren ve Allah'a iman etmeyen birisinin bir peygamber oğlu da olsa onun ailesinden sayılmayacağını bildirdi. Ve artık onun için dua etmemesini emretti. Hazreti Nuh bu davranışından dolayı Allah'tan bağışlanma diledi ve bir daha inkarcı olarak ölen oğlunu anmadı.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. Okunan Yasin-i Şerifi dergah-ı izzetinde ve barigah-ı mecduluhiyetinde kabullerin en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı evvela Peygamber Efendimizin aziz, latif, mübarek, mutahhar, münevver, musaffa, mucella, muazza, ruh-i tayyibelerine tarafımızdan acizane, fakirane fakat halisane hediye ediyoruz, isal eyle ya Rabbi. Ruh-i Seyyidül Enam cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Vesair peygamberan-ı izam ve rusulü fiham aleyhim salavatul mennan hazaratının ervahine, âli ezvacı tahirat, ashab-ı kiram, zevil ihtiram, ashab-ı güzin, ensar ve muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eymme-i müctehidin, müfessirin, muhaddisin, musannifin, Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, günümüze kadar getiren bil cümle ehli iman, bil cümle müminin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz, isale eyle ya Rabbi. Analarımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden, akrabayı taallukat, ümmehatü ceddat, dost ve yarenlerimizden, sevenlerimizden, sevdiklerimizden irtihali dar-ı baka edenlerin ervahına hediye ediyoruz, isale eyle ya Rabbi. Diyanet radyolarımızın dinleyicilerinin geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Hayırlı isteklerini fazl-ı kereminle lütfen ve keremen ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, Kabe-i Muazzama'da yapılıp kabul edilen duaların arasına ilhak eyle ya Rabbi. وصلى الله تعالى على أشرف الأكمل نور جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de, duyana, dinleyene.
24: Akıl, keskin ve uzak görüşlüdür. Adımlarını yavaş atar, yere sağlam basar. Ele alınan iş ne kadar karmaşık ve bulanık olursa olsun, onun süzgecinden geçer geçmez durulur. Bütün düğümler çözülür. Akıl, kaçana yetişir, uçanı yakalar, kırığı onarır, bozuğu düzeltir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin, İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf.
1: Ben Ehlem.
2: Ben de Sami.
3: Ben de Latif.
0: Sizleri dinliyoruz. Tüm ailemiz için Mehmet Kemik sizden bir eser istirham ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Hadi.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Sizleri beğenerek dinliyoruz. Allah razı olsun hizmetlerinizden dolayı. Ben Ankara'dan Sezai. Gelin ey aşıklar ilahisini tüm İslam alemine ve Diyanet Radyo dinleyicilerine hediye ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.

Selamünaleyküm. Ben Ankara'dan Şevval, 10 yaşındayım. Filistin'deki soykırım unutulmadı. Tüm kardeşlerimi boykota devam etmeye çağırıyorum. Sıradaki eser tüm Filistinli kardeşlerinize armağanım olsun.

0: selamlar herkese. Antakya'dan Güler Su ben. Canım anneciğim için bir tek seni düşünürüm ilahisini istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Anneciğim seni çok seviyorum.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kahramanmaraş'tan Zeynep. Canım annem ve canım babam için Hasan Sandık'tan ben hep seni düşünürüm parçasını istiyorum.
2: Hayırlı akşamlar. Ben Sevgi. Sizi Denizli'den dinliyorum. Kuzenim Büşra, Hatun ve çok sevdiğim arkadaşlarım için Hasan Sandık'tan bir ezgi istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar.

Aleyküm İstanbul'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm Müslümanlara, sevdiklerime, Diyanet Efendim dinleyicilerine, çalışanlarına armağan ediyorum.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra, Ankara'dan sizleri dinliyorum. Mahir Zayn'dan Barekallah ilahisini istiyorum. Canım, annem ve babam için istiyorum bu ilahiyi. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

toprağa düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Deniz Bey'den gün bütün bu radyoyu dinleyenlere hayırlı akşamlar. Hak yarattı alemi ilahisine sevgili ailem için istiyorum. Hak

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Eskiden beri insanların kafasına takılan soru, zararlı şeylerin niçin yaratıldığı? Yılan, akrep, çakal gibi vahşi hayvanlar, zehirli maddeler, dik yamaçlar, derin sular, saymakla bitmiyor. Neden bunları Allah yaratmış olabilir?
2: Allah'tan son cümleyle işi bağladın. Yoksa dipsiz çukura ya da uzayın boşluğuna doğru gidiyordun.
1: Onları da söyleyecektim, aklıma gelmedi.
2: Daha çok var bunlardan. Senin de aklına gelmez, benim de. Ama şöyle düşünelim, acaba bütün bu sayılanları, hatta aklımıza gelmeyenleri kaldırsak, dünyada ne kalır? Evren nasıl bir hal alır? Böyle bir dünya olabilir mi? Mesela dik bir yamaçtan kimse bakmasın, dağ yamaçlarına kimse tırmanmasın.
1: Başka zevkler de var, onu yapsınlar.
2: Ama buna yöneldiğine göre, demek böyle duygular var ve bunlar tehlikesiz bir şekilde karşılanmalı. Ayrıca tırmanmak sadece zevk ve spor değil, aynı zamanda bir meslek. Kurtarma ve inşaat alanında çok gerekli. Yükseklik korkusunu yenmenin yolu yüksekten bakmaktan geçer.
1: Peki şu zehirli ve yırtıcı hayvanlar?
2: Bu hayvanların bol olduğu, doğal dengenin bozulmadığı zamanlarda böyle bir soru belki anlamlı olabilirdi. Ama bunların türlerinin yok edildiği modern zamanlarda artık bilim adamları hiç de sizin gibi düşünmüyorlar. Ekolojik sorun dedikleri, tabiattaki dengelerin bozulmasından söz ediyorlar. Bu dengesizliğin oluşmasındaki baş nedenlerden biri, zararlı denilen bu hayvan türlerinin yok edilmesi. Demek ki evrendeki hiçbir şey boşuna değilmiş. Dün hikmetini çözemediğimiz, anlamını kavrayamadığımız birçok olgu ve olayın bugün anlamını kavrayabiliyoruz. Yarınlarda daha çok kavranacak. Ama zarara uğramış insanlar genelde böyle sorar.
1: Ne yapsın? Canı yanınca soruyor. Neticede ateş düştüğü yeri yakıyor.
2: Bir yönüyle haklı. İçindeki acıyı ve ateşi dışa vuruyor, azaltmaya ve söndürmeye çalışıyor. Böylesi bir duygusallık içinde bu anlaşılabilir. Ama bunu bütün bir hayata yaygınlaştırdığınız zaman dünyayı duygularınıza kurban etmiş olursunuz. Bakın, Anadolu insanı vefat durumunda ölüm gerçek ama hayat devam ediyor der. Bu sözün bir tarafında duygu, diğer tarafında akıl vardır. Zaten hayat duygu-akıl dengesi içinde güzeldir. Zararı gidermenin yolu yok etmek değil, belki önlem almaktır. Bu hayvanların zarar vermesi varlıklarından mı yoksa önlem alınmadığından mı? Evrende denge zıtlar üzerine kurulmuştur. Zıtlardan birini yok ettiğinizde denge bozulur. Ekolojik sorun denilen şey tam da budur.
1: Bütün bunlar insanı etkilemeden olamaz mıydı?
2: Bu sorunun altında bir yönüyle insanın bencilliği, diğer yönüyle kendisini tabiat üstü bir noktaya çekme arzusu yatıyor. Bencil bir insan sadece çevreye değil, kendi türüne zararlıdır. Dünyadaki savaşların, katliamların, gelir dengesizliğinin altında yatan işte bu bencilliktir. Aynı zamanda kendisini hem cinsi olan insanlardan ve diğer varlıklardan üstün görme takıntısıdır. Zaten bu iki şey birbirini besler. Belki de Yüce Allah doğayı böyle zıtlıklarla donatarak insanın kendindeki zıtlık ahengini göstermeyi dilemiştir. Nitekim doğayla barışık olmayan, savurgan ve bilinçsiz insanların dünyayı ne hale getirdiğini hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz.
1: Ama insan üstün bir varlık.
2: Doğru. Üstün bir varlık ama en üstte bir varlık değil. Unutmamak lazım. İnsan doğanın bir parçasıdır, parça olmaktan çıkması da imkansızdır. Ruhun bedenden ve tabiattan kurtulup metafizik mutluluğuna ereceği boş bir avuntu ve fantazidir. Ama insan bulunduğu yeri bilir, şartları ve imkanlarını gözetirse ancak mutlu olur. Nitekim erbabı, halk içinde hakla olmaktır diye tasavvuru tanımlamış. Zaten Yüce Allah Kur'an'da hem dünya hem ahiret saadetinden bahsediyor. Çünkü dünya mutluluğu ahiret mutluluğunu getirir. dünyada hayır işlemeyen ahirette kaybeder.
1: İyi de birçok mümin ne varlıklı ne de rahat.
2: İşte bencilliğin bir başka yönü. Mutluluğu zenginlikte ve rahatlıkta aramak. Denizde boğulan birisine yardım etmek mi, yoksa kıyıdan seyretme mi mutluluktur?
1: Tabii ki yardım etmek.
2: Ama yardım etmek rahatını bozmaktır. Demek ki her zaman rahatlık mutluluk demek değil. Bir de şöyle düşünelim. Arsızın, hırsızın, mafyasının, sahtekarının göz diktiği, bu yüzden evinde, sokakta, iş yerinde sürekli korkuyla ve güvenlik tedbiriyle yaşayan bir adam mı daha mutlu? Yoksa öğünlük yiyeceği, barınacak evi ve huzurlu bir ailesi olan mı?
1: Herhalde ikincisi.
2: Demek ki her zaman zenginlik rahat ve huzur getirmez. Tüm tehlikelerden arınmış bir dünya yok. Zaten dünyayı biz kurmadık, geldik ve hazır bulduk. Öyleyse mutluluk onu bulduğu gibi kabullenmek ve yaratıcısının talimatları doğrultusunda yaşamakla elde edilir. Ama mutluluk için rahatı bozan bazı şeyleri göze almak gerekir. Ne demişler? Yenilmeyi göze alamayan güreşçi mindere çıkamaz. Ölümü göze alamayan savaşçı kahraman olamaz.
1: Biz zararlı şeyler demiştik, siz işi savaşa bağladınız.
2: Evet, savaş kötüdür ve zararlıdır. Ama özgürlüğümüzü kazanmak ve korumak istiyorsak kaçınılmazdır. Zehirli ve yırtıcı hayvanlar kötü ve zararlıdır. Doğal dengeyi ve doğal yaşamayı istiyorsak varlıklarına katlanmalıyız. Her ikisi için de insan önlem alabilir. Caydırıcı bir gücün varsa kimse sizinle savaşamaz. Yeterli önlem alırsanız ve onlara dokunmazsanız, zararlı denilen hayvan ve bitkiler sizi etkilemez.
1: Bu mudur bunların varlık nedeni sadece? Allah insanı yaratmış. Dengeli, doğal bir ortam verip bırakmış. Bu bana hiç mantıklı gelmiyor.
2: Doğru. Zaten peygamberlerin gönderilmesi, kitapların indirilmesi sizi destekliyor. Yüce Allah'ın evreni zıtlıklar ahengi içinde yaratması, kendi varlığına, birliğine ve gücüne işarettir. Aynı zamanda ne kadar güçlü olursa olsun, evren şartlarından kurtulamayacağının ve üstüne çıkamayacağının insanoğluna hatırlatılmasıdır.
1: Nasıl yani?
2: Düşünün, aynı nesne içinde hem zarar hem yarar var. Söz gelimi ateş yakar, hasar verir, hatta yok eder. Ama aynı ateşin yiyecekten giyime, yolculuktan ısınmaya, hatta canlı hayatın oluşumu ve gelişimine kadar sayısız faydası var. Olgunlaşmamış veya pişmemiş yiyecek, ateşlemesi olmayan araba, soğukta ısınmayan ev, fotosentez yapmayan bitkiler. Su da aynı şekildedir. Hem boğar hem yaşatır. Öte yandan akrebin tehlikeli zehrinin bazı hastalıklar için ilaç olması benzer bir durum. İki zıt özelliğin bir nesnede birleşmesi bunun tek bir güç sahibinin elinden çıktığını gösterir. Eğer iyilik ve kötülüklerin ayrı ayrı tanrıları olsaydı, bu zıt özelliklerin tek varlıkta değil, ayrı varlıklarda olması gerekirdi. Öte yandan insanın kendisi bile zıtlıklar yumağı değil midir? Hem mutlu eder, hem üzer. Hem güldürür, hem ağlatır. Hem korur, hem öldürür. İnsanın bütün bunlardan kurtulması mümkün olmadığı gibi, bunların üstesinden tek başına gelmesi de zordur. Öyleyse insan doğumundan ölümüne kadar sürekli dış desteğe muhtaçtır. Farklı cinslerin, ırkların, bölgelerin, mesleklerin, zanaatlerin, sanatların, bilim dallarının olması bunu gösterir. Bütün bu farklılıklar, zıtlıklar insanın farklı ihtiyaçlarını gidermek ve yaşamasını kolaylaştırmak içindir. Ama insanoğlu kendi kazanmadığı bir özelliğini bile üstünlük saymak suretiyle kibre kapılır, çevresini huzursuz eder. O yüzden Yüce Allah

0: peygamberler göndererek ve kitaplar indirerek hem hayatın zıplıklarına dikkat çekmekte hem de bunlarla birlikte nasıl mutlu olabileceğinin yollarını göstermektedir. Ama tek taraflı bakan insan zehirli ve yırtıcı hayvanları yok eder, etrafındaki insanları sindirir veya öldürür, güçlü olmak ve gösteriş yapmak için aşırı tüketime kalkışarak tüm bir çevreyi bozar. Sonuçta ne tüm isteklerini gerçekleştirebilir ne de ölümden kurtulabilir. Örnek çok. Kendisini tanrı sanan Firavun, dünyayı istila etmeye kalkışan İskender ve Cengiz, ırkçı Hitler, ateist Mussolini ve Stalin gibi nice hırslara kapılmış zalimler. Hepsi öldüler ve öteye gittiler. Ettiklerinin hesabını bir bir orada verecekler.
1: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim sizlerle birlikte bugün Aksaray'a doğru yola çıkıyoruz. Aslına bakarsanız Aksaray, önceki kavimlerden birçok tarihi eseri uhdesinde barındıran harikulade bir şehir. Bugün de sizlerle birlikte Aziz Mercurius yeraltı şehrini ve kilisesini ziyaret edeceğiz. Kıymetli dostlar, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde bulunan Aziz Mercurius yeraltı şehri, Hristiyanlığın yasak olduğu milattan sonra 250'li yıllarda sığınak olarak kullanılmış. Malumunuz Nevşehir vilayetimiz başta olmak üzere ilk dönem Hristiyanlarının özellikle kendilerini muhafaza etmek adına kullandıkları yeraltı şehirleri Türkiye'nin birçok şehrinde bulunmakta. Sevgili dostlar, yeraltı şehirleri uzun yıllar boyunca doğa koşulları, iklimsel zorluklar, siyasi ve dini baskılar

gibi çeşitli nedenlerle insanlara güvenli ve sürdürülebilir bir barınma olanağı sunan kompleks sistemlerdir. Antik çağda bu yapılar genellikle baskınlardan ve baskılardan saklanma amacıyla tasarlanırken, özellikle Hristiyanlığın yasak olduğu erken dönemlerde insanlar dış tehditlere karşı can güvenliklerini sağlamak ve inançlarını özgürce yaşayabilmek için en güvenli sığınak olarak yeraltı mekanlarını tercih etmişler. Korunma amacıyla inşa edilen bu yapılar kolayca kamufle edilebilir, savunması güçlü ve saldırıya kapalı özelliklere sahip. Zamanla güvenlik ve inanç özgürlüğü için kullanılan yeraltı şehirleri gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda evrilmiş. Bu yapılarda inanç özgürlüğü kapsamında sadece odalar, ahırlar, atölyeler, fırınlar, su kuyuları değil, aynı zamanda dini semboller bulunduran kiliseler ve vaftizhaneler gibi ibadet alanları da inşa edilmiş. Kıymetli dostlar, ifade ettiğimiz gibi Türkiye'de sıklıkla rastlanan yeraltı şehirlerinden biri olan Aziz Merkürius yeraltı şehri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde yer alıyor. Şehrin adını aldığı Aziz Merkürius, milattan sonra 225 ve 250 yılları arasında yaşamış bir Roma komutanı olduğu kabul edilen zat. Özellikle Hristiyan olduğunu açıklaması üzerine Roma İmparatoru tarafından Kapadokya bölgesine sürgüne gönderilmiş. Burada öldürüldükten sonra cesedi Mısır'a gönderilmiş. Kıymetli dostlar, bu yeraltı şehri Hristiyanlığın yasak olduğu milattan sonra 250'li yıllarda inananlar için önemli bir sığınak işlevi görmüş. 7 katlı olduğu tahmin edilen şehrin günümüzde 3 katı temizlenerek turizme açılmış. Yapının Doğu Roma döneminde yoğun olarak kullanıldığı düşünülüyor. Yeraltı şehrine giriş halkın develik olarak adlandırdığı Selçuklu dönemine ait bir han üzerinden sağlanıyor. Girişin ardından koridorlar ve odalar vasıtasıyla katlara ulaşılmakta ve tüm geçitler ana kilise yapısına bağlanmakta. Sevgili dostlar, yeraltı şehirlerinde bulunan kiliseler genellikle küçük ölçekli olsa da buradaki kilise yapısı büyüklüğüyle dikkat çekmekte ve bir katedrali andıran genişliğe sahip. Kilisenin tavanında gerçekleştirilen kazıda çocuklara ve yetişkinlere ait olduğu belirlenen yaklaşık 20 mezarın bulunduğu ayrı bir oda tespit edilmiş. Bu mezarlardan birinde bir erkek ve bir kadının aynı lahit içinde üst üste defnedildiği görülmüş. Kilise içinde çeşitli türlerde haç işaretleri ve erzak küpleri bulunmuş. Yeraltı şehrinin bir köşesinde Develi Dam olarak adlandırılan bir türbe mevcut. Bu mekanın yanındaki odada duvarlara işlenmiş çeşitli kabartmalar yer almakta. Kilise geç dönemlere kadar dini amaçlarla kullanılmaya devam etmiş. Sevgili dostlar, Aziz Merkürius yeraltı şehri ve kilisesi, Aksaray'ın bir diğer önemli yeraltı şehri olan Saratlı Kırkgöz yeraltı şehri ile birlikte turistlerin en fazla ziyaret ettiği alanlardan bir tanesidir. Efendim, buradan çıkarmamız gereken mana şu: elbette Cenab-ı Allah'ın Hazreti İsa aleyhisselama tebliğ ve irşad vazifesini verdiği, peygamberliği verdiği andan itibaren elbette ona inananlar ve onunla birlikte özellikle Allah katında tek din olan İslam'ın bütün güzelliklerini ve hassasiyetlerini yayma gayretinde olan insanlar çok güçlükle ve zorlukla karşılaştılar. Bu vesileyle yeryüzüne yayıldılar ve nihayetiyle korunaklı bir yer aradılar kendilerine. Anadolu'muzda da ilk dönem Hristiyanlarının kendilerini korumak maksadıyla yer altındaki şehirlere, bazen doğal olarak oluşmuş, bazen kendi gayretleriyle açtıkları bu şehirlere yerleşerek kendi inançlarını, tevhid inançlarını yaşama gayretleri hakikaten bu coğrafyaların tarihsel ve mekansal olarak kıymetini arttırmakta. Allah-u Teala din-i mübini İslam adına gayret sarf eden ve imanımız ve inancımız doğrultusunda peygamberlere iman eden liyakatli birer mümin olarak onların yanında bulunan cümle inanmışlardan razı olsun. Ve bizler ümmeti Muhammed'den olarak peygamberlerin geçmişte yaşamış olan, elbette peygamberlerin kendi hayatlarında düstur olarak ortaya koydukları değerlerle birlikte kendilerine iman etmiş olan kişileriz. Müslümanlığın esaslarından birisi peygamberlere imandır şüphesiz. Onların kutlu yollarına ve onların ifade etmiş olduğu bütün hakikatlere biz de elbette her hücremizle sadık kalmaya ve onların ifadelerinin doğru olduğunu da dile getirmeye devam ederiz. Allah-u Teala din-i mübini İslam üzere Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmetinden kişiler olarak, müminler olarak

0: büyük bir hassasiyetle sarılmaya ve bizleri istihdam ettiği bu yol üzere liyakatli bir mümin olarak ruhumuzu teslim etmeye, son nefesimizi vermeye ve Cenab-ı Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu güzel kıymetlerin değerini bilmeye, bizler namzet olan insanlar olarak bu güzel yolu liyakatli yürüyelim inşallah. Allah-u Teala cümlemize hayırlı ömürler ihsan eylesin. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İnsanın Yüce Rabbimizle bağını, irtibatını kuran, sağlayan özel ibadetler vardır. Bunların başında kuşkusuz dua gelir. Dua, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ibadetin özü, yerin göğün anahtarıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bizleri, kullarını dua etmeye davet ediyor. Bu eylemi, bu ibadeti nasıl yapacağımızı, nasıl gerçekleştireceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini farklı ayeti kerimeleriyle bize bildiriyor. Ve yine yüce kitabımızda dua örnekleriyle karşılaşıyoruz. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmasını istediği dualara Kur'an-ı Kerim'de yer verildiği gibi aynı zamanda farklı peygamberlerin yapmış oldukları duaları yine yüce kitabımızda görüyoruz. İşte bu programımızda Kur'an-ı Kerim'de dua kavramına, duanın önemine, nasıl dua etmemiz gerektiğine ve yüce kitabımızda yer alan dua örneklerine yer vermeye çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, duanın bir ibadet olduğunu, Rabbimizin bizi dua etmeye davet ettiğini ifade etmiştim. Bugün Araf suresinin 55. ayeti kerimesine beraberce bakmış olalım. Rabbimiz buyuruyor ki, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o Allah haddi aşanları sevmez. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman her şeyden önce insan olarak, kul olarak duaya davet edilişimizi görüyoruz. Çünkü dua kulun acziyetini, zayıflığını, güçsüzlüğünü haliyle kabul ederek ortaya koyma eylemidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah kendisiyle bağ, irtibat kurma, kendisiyle olan münasebetini artırma ve oluşturmak için kullarını dua etmeye davet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duanın önemine dikkatimizi çekmek adına dua ibadetin özüdür buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, hayatın akışı içerisinde farklı sınavlardan, farklı imtihanlardan, farklı sıkıntılardan geçebiliriz. Bunlarla karşılaştığımız zaman, zaman zaman Rabbimizin nerede, yardımının nerede olduğunu da düşünüp dile getiririz. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bizlere şu bilgiyi veriyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ

0: onun yardımına sığınmaya muhtaç olmadığını, onun yardımına sığınmaya muhtaç olmadığını ortaya koyma şeklidir. Halbuki dua, imani bir eylem, kulun kulluğunu kabul etmesinin en büyük göstergesidir. Ona sığınması, ona iltica etmesi, ona yönelmesi ve sıkıntısının giderilmesini sadece ondan talep etmesidir. Bu sebeple Cenab-ı Mevla duadan müstani olmayı, yüz çevirmeyi, uzaklaşmayı haddi aşmak olarak dile getiriyor. Bizler ağzı dualı, hali dualı, her tavrında Rabbine müracaat etmeyi bir prensip olarak ortaya koyan büyük bir milletin, necip bir geçmişin evlatlarıyız. Cenab-ı Allah duayı hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getiren büyüklerimizden razı olsun, geçmişlerimize rahmet olsun, dualarımız kabul olsun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün üçüncü gün. Üç gündür hiç nefes aldırmadılar bize.
2: Baksana, sabahtan beri namaz kılmak için bile kıpırdayamadık yerimizden.
1: Az önce Allah'ın Resulüne namazlarımızı kılamadık dedim. Vallahi ben de kılamadım dedi.
3: Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'ın verdiği yetkiyle yanına geldim. O sana kuşatmadan vazgeçersen Medine'nin bir yıllık meyve mahsulünün üçte birini vermeyi teklif ediyor.
4: Demek uzlaşma teklif ediyorsunuz. Duydunuz mu? Muhammed pes ediyor.
3: Yanlış anladın. Savaştan çekiliyor değiliz. Bu senin son imkanın. Eğer kuşatmadan vazgeçmezseniz hainlerle birlikte cezalandırılacaksınız.
5: Şimdi Allah bizi İslamiyet'le şereflendirdi. Onunla doğru yolu buldurdu ve seninle bizi kuvvetlendirdiği sırada mı mallarımızı bunlara haraç olarak vereceğiz? Vallahi böyle bir anlaşma yapmaya ihtiyacımız yoktur. Yüce Allah aramızda hükmünü verinceye kadar onlar kılıç darbelerimizden başka bir şey alamazlar bizden.
6: Muhammed'in hakim olacağı bir Medine'yi Yahudilerin hakim olduğu bir Medine'ye tercih ederim.
7: Keşke onlarla ilişkimizi bu hale getirmeseydik.
6: Keşke, ama Kureyş daha çekilmedi. Savaşın seyrinin nasıl olacağı belli olmaz. Dikkatli ol. Bu görüşmelerden kimsenin haberi olmayacak. Belki işler istediğimiz gibi olur.
7: Dua edelim de öyle olsun.
0: 95. Bölüm.
8: Mekke müşrikleri kuşatmayı ne kadar uzatsalar da kesin bir zafer elde edemiyorlardı. Kurayza Yahudileri ise birkaç girişimde bulundularsa da başarılı olamamışlardı. Müslümanların bu savaşta galip gelmesi Yahudilerin sonu olacaktı. Çünkü Yahudiler Müslümanlarla aralarındaki barış anlaşmasını bozmuşlar ve düşmanla işbirliği yapmışlardı. Şehrin içinden yapılacak bir saldırıyla Müslümanların gücü tamamen kırılabilirdi.
9: Bu iş çok uzadı. Kuşatma günlerdir sürüyor ama Kureyş bir adım ilerleyemedi.
4: Daha kısa süreceğini sanıyordum.
2: İyi direndiler.
9: Evet, devriyeleri şehrin içinde sürekli geziyor.

0: Askerler de hendeğin başından ayrılmıyorlar.
1: Onları içeriden vurmalıyız.
0: Ha nasıl? Gücümüz yetmez ki. Muhammed'in adamlarının ölümünü onu savunacağını biliyorsun.
2: Biliyorum. Kureyş'e haber göndereceğiz. Biz içeriden saldırırken onlar da dışarıdan saldıracak. Böylece güçleri zayıflayacak ve dikkatleri dağılacak.
0: Bunu ne zaman yapacağız?
2: Kureyş'ten haber gelir gelmez.
0: Bu defa direnemeyecekler.
3: Ebu Süfyan Gatafan liderleriyle oturuyordu.
4: Kureyş oğullarından bir haber var.
5: Gel bakalım. Ne diyorlar?
6: Buyurun. Ne oldu?
5: Kureyş oğulları Muhammed'e saldırmaya hazırmış. Bizden haber bekliyorlar.
6: Oh, bu çok iyi bir haber.
5: Evet. İki taraftan saldırırsak kısa sürede zafer bizim olacaktır. Bana İkrime ile Halid'i çağırın.
1: Bu kötü bir haber. Bu sefer Müslümanların dayanması neredeyse imkansız. Bunu engellemenin bir yolu olmalı. Bu habere güvenebilir misiniz?
5: Neden endişeleniyorsun Nuaym?
1: Kuşatma süresi uzadıkça bazı kabilelerin yaptıklarına pişman olduğu söylentisi dolanıyor ortada.
5: Yok artık. Niye vazgeçsinler Nuaym? Sonuçta Kureyş'te güçlerini birleştirdiler. Kimsenin saflarını değiştirmek isteyeceğini sanmam.
1: Bilemiyorum. Bu bir tuzak da olabilir.
5: Bu kadar şüphe senin için iyi değil Nuaym. Bize nasıl bir zarar verebilirler ki?
1: Yahudilerle aram iyidir. İsterseniz ağızlarını yoklayabilirim.
5: Peki. Dediğin gibi yap. Bakalım sonucu ne olacak?
1: Oh, çok şükür. Biraz vakit kazanmış olduk. Önce Müslümanlara bunu haber vermeliyim.
7: Ya Resulallah. Nuaym bin Mes'ud seninle görüşmek için gelmiş.
8: Allah Allah. Ne işi var burada? Ya Resulallah. Onun ağzında bakla ıslanmaz. Dikkat edin.
7: Müsaadeniz var mı? İçeri alalım mı?
3: Peygamberimiz müsaade etti ve Nuaym içeri girdi. Peygamberimiz, ey Nuaym, seni buraya getiren nedir diye sordu.
1: Senin getirdiklerine inandığımı söylemeye ve onların hak olduğuna şehadet etmeye geldim. Yahudiler Ebu Süfyan'a haber gönderdi. Onlar size şehir tarafından saldırırken Kureyş de bu taraftan saldıracak. Bana ne emredersen onu yapmaya hazırım. Halkım benim İslam'a girmem hakkında en ufak bir şey bilmiyor.
3: Peygamberimiz, bütün gücünle onların aralarını açmaya çalış dedi ve ekledi. Ey Nuaym, onları bizden uzaklaştırabilmek için ne istiyorsan söyle. Çünkü savaş bir aldatmadır.
1: Emredersin ya Resulallah. Önce Kureyş oğullarına, sonra Ebu Süfyan'ın yanına gideceğim. İnşallah Allah benim vesilemle zafer kazanmanızı nasip eder.
3: Nuaym bin Mes'ud dediği gibi vakit kaybetmeden Kureyş'e oğullarına gitti. Eskiye dayanan bir dostlukları olduğundan Yahudiler onu sevinçle karşıladılar.
9: Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldin Nuaym.
1: Hoş bulduk Kâb.
9: Gel, otur şöyle. Sofrayı hazırlayın.
1: Yo, yemeğe içmeye vaktimiz yok.
9: Ne oldu?
1: Sizin hakkınızda korktuğum bir şey söylemek için geldim.
9: Neler oluyor? Anlatsana.
1: Sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Duyduklarım beni endişelendirdi. Kabilem Kureyş'le müttefik olmasına rağmen size bunu söylemeden edemezdim.
9: Biz de senin iyiliğinden başka bir şey bilmiyoruz. Seni dinliyorum.
1: Ama söyleyeceklerimi senden başkasının bilmemesi lazım.
9: Odayı boşaltın. Senle benden başka kimse kalmadı odada. Rahat ol.
1: Şu Muhammed denen adamın ne kadar büyük bir bela olduğunu biliyorsunuz. Onun Kaynuk oğullarına ve Nadir oğullarına ne yaptığını gördünüz. Hem mallarına el koydu hem de onları yurtlarından sürüp çıkardı. Sizin de başınıza aynı şeyin gelmesini istemiyorum.
9: Sen bir şeyler duymuşsun.
1: Evet, duyduğum şeyler var. Fark ettiğiniz gibi bu iş çok uzadı. Vallahi siz Kureyşliler ve Gatafanlılar gibi değilsiniz. Onlar göçebe bir toplumdur. Sizse yerleştirdiniz.

0: değişik hayata sahipsiniz. Tüm mal varlığınız, güzel evleriniz, çoluk çocuğunuz burada, yanı başınızda. Muhammed'le baş başa kalırsanız ne çocuklarınızı kurtarmaya ne de mallarınızı almaya imkan bulabilirsiniz. Kureyşliler buraya Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşmak için geldi. Siz de onlara yardımcı oldunuz. Halbuki onların ne çoluk çocukları ne de malları tehlikede. Eğer galip gelirlerse ganimetleri toplar, yurtlarına dönerler. Bunun aksi olursa arkalarına bile bakmadan dönüp giderler. Muhammed'in adamlarıyla da maalesef baş edemezsiniz.
1: Biz de bunun farkındayız. Ne yapmamızı tavsiye edersin?
0: Benim anladığım kadarıyla Kureyş pes etmek üzere.
1: Bunu da nereden çıkardın?
0: Kureyş'in ileri gelenlerinden Amr bin Abd'la Nevfel öldürüldü. Bazıları da yaralı. Günlerce süren kuşatmaları bir işe yaramadı. Hava soğuk, hayvanlar telef oluyor. Korkarım siz saldırıya geçtiğinizde size destek olacak bir Kureyş kalmayacak.
1: Bizim saldırıya geçeceğimizi nereden çıkardın?
0: Yapma dostum. Hem bana güvendiğini söylüyorsun hem de önemli şeyleri gizliyorsun. Ben yanımdayken Ebu Süfyan'a mektubunuz geldi. Çift taraflı taarruzla başarılı olabileceğini düşünüyorsun. Ama inan bana bu mümkün değil. Olan sana ve kabilene olur.
1: Ebu Süfyan savaşı bitirmeyi mi düşünüyor?
0: Açık açık söylemiyor ama artık yoruldukları her hallerinden belli. Sana dost tavsiyesi. Kendini garantiye almadan harekete geçme.
1: Kendimi nasıl garantiye alabilirim?
0: Onların ileri gelenlerinden bazı kimseleri teminat olarak rehin iste. Böylece sizi yarı yolda bırakmazlar. Ama aksini yaparsan helak olacaksınız.
1: Dediklerin mantıklı. Uyarıların için teşekkür ederim. Bunları bildiğimiz iyi oldu.
0: Dostlar böyle günler için değil midir?
2: Nuaym bin Mesud, Kurayza oğullarının yanından çıktıktan sonra Kureyşlilerin yanına gitti.
3: Gel bakalım Nuaym. Kurayza oğullarından nasıl haberler getirdin?
0: Pek iç açıcı şeyler değil.
3: Neler oldu?
0: Yahudiler size olan güvenlerini yitirmişler. Muhammed'le aralarındaki anlaşmayı bozmuş olmaktan dolayı pişmanlar. Sizin çekip gideceğinizi ve onları Muhammed'le baş başa bırakacağınızı düşünüyorlar.
3: Muhammed'in en büyük düşmanları biziz. Bu savaşı da biz istedik. Neden çekip gidelim?
0: Kaç gündür kuşatmanın sürdüğünü, zafer kazanamadığınızı söylüyorlar.
3: Evet, süre uzadı. Ama vazgeçmiş değiliz.
0: Soğuk arttı, hayvanları telef oldu. Ne kadar süre daha burada kalacaklar? Dönüp yurtlarına gidecekler, bizi de yalnız bırakacaklar diyorlar. Hatta yaptıklarından dolayı pişman olduklarına dair Muhammed'e haber göndermişler.
3: Bu işte bir terslik var Nuaym. Emin misin?
0: Evet eminim. Sizden teminat olarak bazı adamlarınızı isteyeceklermiş. Bunu güvenlik gerekçesiyle yaptıklarını söyleyeceklerdir. Sakın ola adamlarınızı onlara göndermeyin. İyi bilirsin ki Yahudiler kendilerinden olmayanları öldürmekte tereddüt etmezler.
3: Dediklerin doğruysa Kurayza kendi sonunu hazırlıyor demektir.
0: Ebu Süfyan inanmadı. Ezeki bir adam. Neyse ki aklına bir şüphe düşürdüm. O da bir başarı.
3: İkrime'ye söyleyin buraya gelsin. Gel İkrime, konuşacaklarımız var.
4: Seni dinliyorum.
3: Nuaym bin Mesud buradaydı. Yahudilerin fikirlerini değiştirdiklerini söyledi.
4: Ne yapacaklarmış?
3: Bizimle olan anlaşmalarını bozmak üzerelermiş. Muhammed'le sulh anlaşması yapmak istiyorlarmış.
4: Bana pek inandırıcı gelmedi.
3: Ben de inanmadım. Senden onlarla irtibata geçmeni istiyorum. Hareketlerine göre Nuaym'ın söylediklerinin gerçek olup olmadığını anlarız.
4: Peki onlara ne söylememi istiyorsun?
3: Geçen gün gönderdikleri haberin aslını öğren. Gerçekten bir saldırıya hazırlanıyorlar mı, bize sadıklar mı bilmek istiyorum.
4: En kısa zamanda sana haber getiririm. Nuaym haklıymış.
3: Neler oldu?
4: Sabahleyin saldırıya geçmek ve bu sefer Muhammed'den kurtulmak üzere hazır olun diye haber gönderdim. Yarın kutsal cumartesi günüdür. Savaşamayız. Ayrıca onu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar bir güvence olarak

0: rehineler vermediği sürece Muhammed'e karşı savaşamayız. Çünkü savaş aleyhinize dönerse bizi burada yalnız bırakmayacağınıza emin olamıyoruz dediler.
1: Nuaym haklıymış demek. Bundan sonra adımlarımızı buna göre atacağız.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah'ın ihsanıdır. Güç yetiremiyorsan lütuf Kâbesine uçup çaresizliğini çare kılana arz et. Çünkü ağlayıp inlemek güçlü bir sermayedir. Ey gaflet perdesiyle gözü kapanmış kişi, şu ayete iyi bak. Cenab-ı Hak bana dua ediniz ki kabul edeyim buyuruyor. Nimetlerine şükretmedikleri, hatta çok yanlış işler yaptıkları halde kullarına hak etmedikleri bağışlarda bulunan Rabbim, ey büyükler büyüğü, senin bizim büyük günahlarımızı lütfunla affetmeye gücün yeter. Allah'ım, biz hırs ve şehvet yüzünden kendimizi yaktık, yandırdık. Böyle olmakla beraber dua etmesini ve mağfiret talep etmesini yine senden öğrendik. Başlangıçta bu duayı sen emrettin. Yoksa toprak ehli buna nasıl cüret ederdi? Ey bizi hayrete düşüren Rabbim! Bize duayı emrettiğine göre duamızı kabul eyle.

Cehildir Adem'e zindanı bela, ki düşenler göremez ruh-i reha. Cehildir mahz-ı Adem, ilm vücut. Hiç beraber olur mu budu nebud? Cehalet insan için bir bela zindanıdır ki, içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü göremez. İlim varlığın, cahillik ise yokluğun sebebidir. Hiç var ile yok aynı olabilir mi?

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programı ile sizlerle birlikteyiz. En son programımızda Kur'an-ı Kerim'in tarihiyle ilgili konuşuyorduk. Bugün bu konunun devamıyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yemame Savaşı'nda hafız sahabilerden bir kısmının şehit olması, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı telaşlandırarak harekete geçirmiştir. Kur'an metinlerinin bir araya getirilmesi konusundaki fikrini Halife Ebu Bekir'e götürmüş, o da ikna olarak bu görevi Zeyd bin Sabit'e vermiştir. Yapılan duyuruyla yanında yazılı Kur'an parçaları bulunan sahabilerin, bu metinlerin Kur'an ayeti olduğuna dair iki şahitle birlikte görevli heyete başvurmaları istenmiştir. Zeyd ve diğer heyet üyeleri söz konusu metinleri kontrol edip yazmışlardır. Ortaya konan mushaf bütün sahabilerin onayını almış ve herhangi bir itiraz söz konusu olmamıştır. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman devirlerinde artan fetihler sayesinde farklı kültür ve coğrafyadan insanlar İslam'ı seçmişler, bu bölgelerdeki Müslümanların okuyup amel etmeleri için Ebu Bekir tarafından oluşturulan mushaf nüshasının çoğaltılması ihtiyacı doğmuştur. Azerbaycan ve Ermenistan'ın fethine komandan olarak katılan Huzeyfe bin Yeman, askerler arasında kıraat farklılığından kaynaklanan ihtilafı görünce endişe ederek Halife Osman'a müracaat etmiş ve konuya bir çözüm bulunma teklifinde bulunmuştur. Bu endişeleri haklı bulan Halife, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Hazreti Hafsa'nın yanında bulunan Ebu Bekir mushafını çoğaltarak belli başlı merkezlere göndermeye karar vermiş ve bu iş için Zeyd bin Sabit başkanlığında 4 kişiden oluşan bir heyet görevlendirmiştir. Bu çalışma sonunda mushaf 7 nüsha olarak çoğaltılmış, Mekke, Küfe, Basra, Şam, Yemen ve Bahreyn'e gönderilmiş, bir nüsha da Medine'de bırakılmıştı. Ana nüsha ise Hafsa'ya iade edilmişti. Arap dilinde başlangıçta noktalama ve hareke yoktu. Bu özellikle hafız olmayanlar için bazı güçlüklere sebep oluyordu. Söz konusu zorluğu aşmak için harekete geçen ilk halife, Abdülmelik bin Mervan'ın Irak valisi Ziyad bin Ebi, Ebu'l-Esved et-Düeli'den yanlış okumaların önüne geçilmesi için çare bulmasını istemiştir. O da Kur'an'ı baştan sona harekelemek suretiyle önlem almıştır. Harekeleme, okumada kolaylıklar sağlamakla birlikte, alfabedeki benzer harflerin karıştırılmasının önüne geçmemiş, bunun içinde Irak valisi Haccac çözüm bulmak üzere İbni Yamer ve Nasr bin Asım'ı görevlendirmiş, onlar da Ebu'l-Esved'den öğrendikleri noktalama işaretlerini Kur'an'a uygulamışlardır. Halil bin Ahmet ise günümüzde kullanılan harekeleri ve diğer noktalama işaretlerini geliştirerek bu çalışmalara son şeklini vermiştir. Kur'an, mushaf haline getirildikten sonra nüshaları çoğaltılarak değişik merkezlere gönderilmiş, o merkezlerde kayda geçirilmiş ve kütüphanelerdeki yerlerini almıştır. Bugün ilk dönemlerde istihsah edilmiş Kur'an nüshaları İstanbul, Kahire, Taşkent ve Yemen kütüphanelerinde yer almakta, yapılan karşılaştırmalardan elimizde bulunan ve hafızların ezberinde yer alan Kur'an'la söz konusu nüshalar arasında hiçbir farkın bulunmadığı anlaşılmıştır. Sevgili dostlar, bugün program içerisinde sizlerle paylaşacağımız son konu Kur'an'ın tertibi. Bugün elimizde bulunan mushaf 6236 ayet ve bunların yer aldığı 114 sureden oluşmakta.